gün hiç tadım tuzum yok. Üstelik çok uyusuzum. Tedirginim, huzursuzum. Yanımda sen olmayınca tedirginim, huzursuzum. Yanımda sen olmayınca

tabiplerde ilaç yoktur yarama. Aşk deyince ötesini arama. Her nesnenin bir bitimi var ama.

Dil yarası, dil yarası, dil yarası. En acı yaraymış. Dudaktan kalbe bir yol var ki, saygı ve sevgiden.

çıkar gelirdim, başımı öne eğerdim, yağmurdan çıkardım.

0: Fatiha Suresi. Bu sure Kur'an-ı Kerim'in ilk suresi ve başlangıcıdır. Bu bakımdan açılış yapan, açan anlamına gelen Fatiha adıyla anılmaktadır. Bundan başka Ümmül Kitap, El Esas, El Kafiye gibi isimleri de vardır. Fatiha suresi 7 ayet olup Mekke devrinde inmiştir. Bazılarına göre de hem Mekke'de hem de Medine'de olmak üzere 2 defa inmiştir. Bir rivayete göre ilk inen sure bu suredir. Fatiha suresi iman ve ibadet esaslarının özü, manası itibariyle duaların en büyüğüdür. İçerisinde Allah'a övgüyü, O'nun hükümranlığını, ibadete layık tek mabud olduğunu, sadece O'ndan yardım istemek gerektiğini, doğru yolu bulmak için O'na dua edildiğini görmekteyiz. Bu özelliğiyle Fatiha suresi Kur'an-ı Kerim'in özü sayılmaktadır.
1: Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm.
0: Allah'ın rahmetinden kovulmuş olan şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Elhamdülillahi Rabbil Alemin.

0: Alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim, ceza ve hesap gününün tek hakimi olan Allah'a hamdolsun.
1: İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in.
0: Allah'ım, biz ancak sana kulluk eder ve ancak senden yardım isteriz.

0: Sen bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiğin kimselerin yoluna ilet. Gazaba uğrayanlarınkine ve sapanlarınkine değil.
1: Bakara Suresi. Bakara, sığır anlamına gelir. Bu sure birkaç ayetiyle Yahudilerin kesmeleri emredilen bir sığırdan bahsettiği için bu adla anılmıştır. Bakara Suresi Medine devrinde inmiş olup 286 ayettir. Kur'an-ı Kerim'in en uzun suresidir. İslam hukukuyla ilgili ana prensiplerin büyük bir kısmı bu surede anlatılmaktadır. İsrailoğullarının nankörlüklerinden ve isyanlarından uzun uzun söz eden bu sure, faiz yasağı, borçlar hukuku ve zekat gibi sosyal konular üzerinde de önemli durmaktadır.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

0: هُدًى لِلْمُتَّقِينَ
1: Elif, Lam, Mim. Bu kendisinde hiç şüphe olmayan ve takva sahiplerine doğru yolu gösteren bir kitaptır.

O takva sahipleri gaybe inanırlar, namazı kılarlar ve kendilerine verdiğimiz rızıktan Allah yolunda harcarlar.

Onlar sana indirilen kitaba da, senden önce indirilenlere de inanırlar. Ahirete de kesin olarak iman ederler.

0: Şu bir gerçek ki, inkar edenleri azapla korkutsan da korkutmasan da birdir. Onlar inanmazlar.
1: خَتَمَ اللّٰهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ

Allah onların kalplerini ve kulaklarını mühürlemiştir. Gözlerinde de bir perde vardır ve büyük azap onlar içindir.

İnsanlardan öyle kimseler vardır ki iman etmedikleri halde biz Allah'a ve ahiret gününe inandık derler.

Onlar Allah'ı ve iman edenleri aldatmaya çalışırlar. Oysa ki kendilerinden başkasını aldatamazlar. Ama bunu bilmezler.

Onların kalplerinde bir hastalık vardır. Allah da hastalıklarını arttırmıştır. Yalan söylediklerinden dolayı onlar için acı bir azap vardır.

Onlara, insanların iman ettiği gibi siz de iman edin dendiğinde, biz de o beyinsizlerin inandığı gibi mi inanacağız derler. İyi bilin ki asıl beyinsiz olanlar kendileridir. Fakat bilmezler.

İman edenlerle karşılaştıkları zaman biz de iman ettik derler. Elebaşlarıyla baş başa kaldıklarında ise biz sizinle beraberiz, onlarla sadece alay ediyoruz derler.

İşte onlar öyle kimselerdir ki doğru yola karşılık sapıklığı satın aldılar da ticaretleri kâr getirmedi. Onlar doğru yolu da bulamadılar.

0: بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون.
1: Onların durumu bir ateş yakan kimsenin durumu gibidir ki o ateş çevresini aydınlatır aydınlatmaz Allah onların ışıklarını yok etti ve onları karanlıklar içinde göremez bir halde bıraktı.

آذانهم يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق

Yine onların hali gökten boşanan şiddetli bir yağmura tutulmuş kimselerin durumu gibidir. O yağmurda karanlıklar, gök gürültüsü ve şimşek çakışları vardır. Düşecek yıldırımlardan ölmek korkusuyla parmaklarını kulaklarına tıkarlar. Oysa Allah'ın kudreti kâfirleri çepeçevre kuşatmıştır.

Şimşek neredeyse onların gözlerini alıverecek. Önlerini aydınlattıkça onun ışığında birazcık görürler. Üzerlerine karanlık çökünce de dikilip kalırlar. Allah dileseydi onların gözlerini ve kulaklarını da giderirdi. Şüphesiz Allah'ın her şeye gücü yeter.

O, yeryüzünü sizin için bir döşek, göğü de bir bina yaptı. Gökten su indirip çeşitli ürünlerden sizin için rızık çıkardı. Öyleyse siz de bile bile Allah'a eş koşmayın.

Eğer kulumuz Muhammed'e indirdiğimiz kitaptan şüphe ediyorsanız ve eğer iddianızda doğru sözlü kimseler iseniz, siz de onun benzeri bir sure getirin. Allah'tan başka güvendiğiniz şahitlerinizi de yardıma çağırın.

Yok, eğer bunu yapamazsanız ki hiçbir zaman yapamayacaksınız, o halde yakıtı insanlarla taşlar olan ve kafirler için hazırlanmış bulunan ateşten korkun.

Ey Muhammed! İman edip salih amel işleyen kimseler için altlarından ırmaklar akan cennetler olduğunu müjdele. Kendilerine oradaki meyvelerden bir rızık verildikçe, bu daha önce de yediğimiz şeydir diyecekler. Onlara birbirine benzeyen rızıklar verilecektir. Onlar için cennette tertemiz eşler de vardır. Hem onlar orada ebedi kalacaklardır.

إنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون

Şüphesiz ki Allah bir sivrisineği ve ondan daha üstününü misal vermekten çekinmez. İman edenler onun Rablerinden gelen bir gerçek olduğunu bilirler. İnkar edenlere gelince, Allah bu misalle neyi kastetti derler. Allah bununla birçoklarını saptırır, birçoklarını da doğru yola getirir. Bununla saptırdığı yalnız fasıklardır.

0: en yusal ve yaqta'un ma amara Allahu bihi en yusal ve yufsidun fil ard ulaike humul hasirun.
1: O fasıklar söz verip bağlandıktan sonra Allah'a verdikleri sözü bozarlar. Allah'ın birleştirilmesine emrettiği şeyi koparırlar ve yeryüzünde bozgunculuk yaparlar. İşte zarara uğrayanlar onlardır.
0: Kayfet

Allah'ı nasıl inkar ediyorsunuz? Oysa ki ölüler idiniz, o sizi diriltti. Sonra sizi öldürecek, sonra tekrar diriltecektir. Ve sonra da yalnız ona döndürüleceksiniz.

0: Yeryüzünde ne varsa hepsini sizin için yaratan, sonra göğe yönelip onları yedi gök halinde düzenleyen O'dur. O her şeyi hakkıyla bilir.
1: وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً

0: عبدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون.
1: Bir zamanlar Rabbin meleklere, ben yeryüzünde bir halife yaratacağım demişti. Melekler, orada bozgunculuk edecek, kan dökecek birisini mi yaratacaksın? Oysa biz seni överek, tesbih ve eksikliklerden tenzih ediyoruz demişlerdi. Allah da, şüphesiz ben sizin bilmediğiniz şeyleri bilirim dedi.

Adem'e bütün isimleri öğretti. Sonra onları meleklere gösterip, "Eğer sözünüzde doğruysanız bunların isimlerini bana söyleyin," dedi.

Melekler, seni tesbih ederiz. Senin bize öğrettiklerinden başka bizim hiçbir bilgimiz yoktur. Gerçekten sen her şeyi çok iyi bilen, hüküm ve hikmet sahibisin dediler.

Allah, "Ey Adem, onları isimleriyle kendilerine söyle," dedi. Adem de onları isimleriyle meleklere söyleyince, Allah, "Ben size göklerin ve yerin gayblerini bilirim. Sizin açıkladığınızı da gizli tuttuğunuzu da bilirim dememiş miydim?" dedi.

Bir zamanlar meleklere Adem'e secde edin demiştik de hemen secde etmişlerdi. Ancak iblis diretti, büyüklük tasladı ve kafirlerden oldu.

0: الشَّجَرَةَ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ
1: Biz demiştik ki, ey Adem, sen eşinle birlikte cennette otur. Onun nimetlerinden ikiniz de bol bol yiyin. Fakat şu ağaca yaklaşmayın. Yoksa zalimlerden olursunuz.
0: فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ
1: Şeytan ikisinin de ayağını oradan kaydırdı. Onları içinde bulundukları yerden çıkardı. Biz de dedik ki, birbirinize düşman olarak yeryüzüne inin. Yeryüzünde sizin için belli bir vakte kadar duracak bir yer ve yararlanacağınız şeyler vardır.

Adem Rabbinden bir takım kelimeler aldı. Allah da onun tövbesini kabul etti. Gerçekten tövbeleri kabul eden ve çok merhametli olan odur.

0: هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
1: Biz onlara dedik ki, hepiniz oradan yeryüzüne inin. Benden size bir hidayet geldiğinde, kimler benim hidayetime uyarsa, artık onlara hiçbir korku yoktur ve onlar üzülmeyecektir.

Ey İsrailoğulları! Size verdiğim nimetlerimi hatırlayın. Bana verdiğiniz sözü yerine getirin ki ben de size verdiğim sözü yerine getireyim. Bir de sadece benden korkun.

Yanınızdaki kitabı tasdik edici olarak indirdiğim Kur'an'a inanın. Onu inkar edenlerin ilki siz olmayın. Ayetlerimi basit menfaatlerle değişmeyin ve yalnız benden korkun.

0: Hakkı batıla karıştırıp da bile bile gerçeği gizlemeyin.
1: وَاَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاَتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ
0: Namazı kılın, zekatı verin, rükû edenlerle birlikte rükû edin.

Siz kitabı okuduğunuz halde insanlara iyiliği emredip kendinizi unutuyor musunuz? Hala aklınızı başınıza almayacak mısınız?

Ve öyle bir günden korkun ki o gün hiç kimse kimsenin adına bir şey ödeyemez. Kimseden şefaat kabul edilmez ve kimseden fidye alınmaz. Onlara yardım da edilmez. Ve izne

0: لكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم.
1: Size işkence eden, kadınlarınızı sağ bırakıp oğullarınızı boğazlayan Firavun ailesinden sizi kurtarmıştık. Bunda sizin için Rabbinizden büyük bir imtihan vardır.
0: وَإِذْ تَرَى

Sizin için denizi yarmış, sizi kurtarmıştık. Siz bakıp dururken Firavun ailesini suda boğmuştuk.

Musa ile 40 gece için sözleşmiştik. Sonra siz onun ardından haksızlık ederek buzağıyı ilah edinmiştiniz.

0: Bundan sonra da belki şükredersiniz diye sizi bağışlamıştık.
1: وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ
0: Belki doğru yola gelirsiniz diye Musa'ya kitabı ve Furkan'ı vermiştik.
1: وَإِذْ

0: تاب عليكم إنه هو التواب الرحيم.
1: Musa da kavmine demişti ki, ey kavmim, buzağıyı ilah edinmekle şüphesiz kendinize zulmettiniz. Hemen yaratıcınıza tövbe edin de nefislerinizi öldürün. Bu yaratıcınız katında sizin için daha hayırlıdır. Böylece Allah tövbelerinizi kabul eder. Gerçekten tövbeleri kabul eden ve çok merhametli olan O'dur.

Yine hatırlayın o zamanı ki siz, ey Musa, biz Allah'ı açıkça görmedikçe sana asla inanmayacağız demiştiniz de sizi bakıp dururken yıldırım çarpmıştı.

0: bulutu üzerinize gölge yaptık. Size kudret helvası ve bıldırcın indirdik. Size verdiğimiz rızıkların temizlerinden yiyin dedik. Fakat onlar bize değil, kendilerine zulmediyorlardı.
1: وَاِذْ نَجَّيْتُمْ

0: لكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم.
1: Size işkence eden, kadınlarınızı sağ bırakıp oğullarınızı boğazlayan Firavun ailesinden sizi kurtarmıştık. Bunda sizin için Rabbinizden büyük bir imtihan vardır.

Sizin için denizi yarmış, sizi kurtarmıştık. Siz bakıp dururken Firavun ailesini suda boğmuştuk.

Musa ile 40 gece için sözleşmiştik. Sonra siz onun ardından haksızlık ederek buzağıyı ilah edinmiştiniz.

0: Bundan sonra da belki şükredersiniz diye sizi bağışlamıştık.
1: وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ
0: Belki doğru yola gelirsiniz diye Musa'ya kitabı ve Furkan'ı vermiştik.
1: وَإِذْ

0: عليكم إنه هو التواب الرحيم.
1: Musa da kavmine demişti ki, ey kavmim, buzağı ilah edinmekle şüphesiz kendinize zulmettiniz. Hemen yaratıcınıza tövbe edin de nefislerinizi öldürün. Bu yaratıcınız katında sizin için daha hayırlıdır. Böylece Allah tövbelerinizi kabul eder. Gerçekten tövbeleri kabul eden ve çok merhametli olan O'dur.

Yine hatırlayın o zamanı ki siz, ey Musa, biz Allah'ı açıkça görmedikçe sana asla inanmayacağız demiştiniz de sizi bakıp dururken yıldırım çarpmıştı.

bulutu üzerinize gölge yaptık. Size kudret helvası ve bıldırcın indirdik. Size verdiğimiz rızıkların temizlerinden yiyin dedik. Fakat onlar bize değil, kendilerine zulmediyorlardı.

0: Şüphesiz iman edenler için Yahudilerden, Hristiyanlardan ve Sabiilerden Allah'a ve ahiret gününe inanıp salih amel işleyenler için Rableri katında mükafatlar vardır. Onlara korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir.
1: وَإِذْ أَخَذْنَا

Bir zamanlar sizden sağlam bir söz almış, Tur Dağı'nı başınızın üzerine kaldırmıştık. Size verdiğimizi kuvvetle tutun, içinde bulunanı hatırlayın ki korunasınız demiştik.

Bundan sonra yine yüz çevirmiştiniz. Eğer Allah'ın size ihsanı ve merhameti olmasaydı, mutlaka zarara uğrayanlardan olurdunuz.

0: Cumartesi günü hakkında içinizden azgınlık edenleri elbette biliyorsunuz. Biz işte onlara aşağılık maymunlar olun demiştik.
1: فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ
0: Biz bu cezayı orada bulunanlara ve sonradan gelecek olanlara bir ibret, Allah'tan korkanlara da bir öğüt kıldık.
1: وَإِذْ

Musa kavmine, Allah size bir sığır kesmenizi emrediyor demişti. Onlar da, bizimle alay mı ediyorsun dediklerinde, Musa, ben cahiller arasına girmekten Allah'a sığınırım demişti.

Onlar bizim için Rabbine dua et de onun ne olduğunu bize açıklasın dediler. Musa şöyle cevap verdi: Rabbim buyuruyor ki o ne çok yaşlı ne de çok körpedir. İkisi arası bir sığırdır. Artık size emredileni yapın.

Onlar, bizim için Rabbine dua et de onun renginin nasıl olduğunu bize açıklasın dediler. Musa, Rabbim buyuruyor ki o bakanların hoşuna gidecek, rengi sapsarı olan bir sığırdır dedi.

Onlar, bizim için Rabbine dua et de onun mahiyetini bize bildirsin. Çünkü bu sığırlar bize göre birbirine benziyor. Ama Allah dilerse mutlaka doğruyu buluruz dediler.

0: قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون.
1: موسى dedi ki, Rabbim şöyle buyuruyor. O çift sürüp ekin sulayarak ezilmemiştir. Kusursuz ve alacası olmayan bir sığırdır. Onlar da işte şimdi gerçeği bildirdin deyip o sığırı kestiler. Ama neredeyse bunu yapmayacaklardı.

0: Hani siz bir kişiyi öldürmüştünüz de onun hakkında birbirinizle atışmıştınız. Oysa Allah gizlemekte olduğunuz şeyi ortaya çıkaracaktı.
1: فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَٰلِكَ يُحْيِي اللّٰهُ الْمَوْتَى وَيُر۪يكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ
0: Biz kestiğiniz sığırın bir parçasıyla o ölüye vurun dedik. İşte Allah böylece ölüleri diriltir ve aklınızı başınıza alasınız diye size delillerini gösterir.

0: فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون.
1: Sonra bunun ardından kalpleriniz yine katılaştı. Onlar taş gibi, hatta daha da sert oldu. Çünkü öyle taşlar var ki içinden ırmaklar kaynar. Öyleleri de var ki yarılır, içinden sular fışkırır. Ve yine öyle taşlar var ki Allah korkusuyla yukarıdan aşağı yuvarlanır. Allah yaptıklarınızdan habersiz değildir.

Artık onların size inanacaklarını ümit eder misiniz? Onlardan bir grup Allah'ın kelamını dinlerdi de düşünüp anladıktan sonra bile bile değiştirirlerdi.

0: رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ.
1: Onlar iman edenlerle karşılaştıkları zaman biz de inandık derler. Birbirleriyle baş başa kaldıkları zaman da Allah'ın size açıkladıklarını Rabbinizin huzurunda aleyhinize delil getirsinler diye mi onlara söylüyorsunuz? Buna aklınız ermiyor mu derler.
0: Sadakallahu'l-azim.
1: Yüce Allah doğru söylemiştir.

her şeye gücü yeten kuvvetinden, önünde her şeyin boyun eğdiği kudretinden, karşısında hiçbir şeyin duramadığı izzetinden, her şeyi kaplayan azametinden, her şeyi kuşatan ilminden, her şeyi aydınlatan nurundan istiyor ve bekliyorum. Ey nur, ey Kuddüs, ey iyiliklerin ilki ve sonların sonu, Rabbim, ismet perdesini yırtan günahlarımı affet. Ümitsizliğe sebep olan günahlarımı affet. Nimetleri değiştiren hatalarımı affet. Duaların kabulünü engelleyen, belalar getiren, işlediğim bütün günahları ve yaptığım bütün hataları affet. Rabbim, zikrinle sana yaklaşabilirim, biliyorum. Rahmetinden beni kendine yaklaştırmanı diliyorum. Bana şükrü öğretmeni, zikrini ilham etmeni diliyorum. Bana merhamet etmeni, beni verdiğine razı ve kanaatkar kılmanı diliyorum. Sen ki ihtiyacı olana verirsin, kapına geleni geri çevirmezsin. Ey Rabbim, senin saltanatın yücedir. Kimine gizli, kimine apaçıksın. Rabbim, biliyorum ki senden başka günahlarımı bağışlayacak, suçlarımı örtecek kimse yok. Biliyorum ki ben nefsime zulmettim, sana itaat etmedim. Bütün bunlara rağmen beni unutmadığından ve bana lütfettiğinden dolayı kalbim sana kavuşma arzusuyla yanıyor. Rabbim, biliyorum ki sen benim dostumsun. Her kötülüğümü örtensin. Başıma gelen her belayı hafifletensin. Rabbim, görüyorum ki zincirlerim beni çökertti. Çirkin ve boş emellerim beni senden uzaklaştırdı. Dünya beni aldattı. Gururum ve kayıtsızlığım kalbimi katılaştırdı. Rabbim, biliyorum ki sen benim dostumsun. Beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar. Affet beni ey Rabbim. Arz edeyim ki senin ateşine dayandım. Her acıya göğüs gerdim. Ama senin rahmetinden bir an bile uzak kalmaya dayanamam, biliyorsun. Ey Kerim ve Rahim olan Rabbim! Yemin ediyorum ki eğer konuşmama izin verirsen, senin kapında her an coşarım. Feryat edenlerin feryadı gibi kapında feryat ederim. Kaybedenlerin ağlaması gibi ağlarım. Çağırıyorum seni ey müminlerin dostu, ümitsizlerin ümidi, güçsüzlerin dayanağı, ağlayanların sevgilisi. Seni vücudumun tüm zerreleriyle çağırıyorum. Rahmetine ümitle koşuyorum. Görüyorsun ki bu kalp senden ayrılmanın acısını duyuyor. Bu dil seni anıyor. Bu kalp seni arıyor ve ağlıyor. Ah Rabbim, o nasıl azapta kalabilir? O senin affedeceğinden ümitlidir, emindir. Senin sevgini arzuladığı halde ateş onu nasıl yakabilir? Onun güçsüzlüğünü biliyorsun. O bu acıları daha ne kadar taşıyabilir? Sen ona yol gösterirsen, ateşin sıcaklığı ona nasıl zarar verebilir? O seni Rabbim diye çağırmaktadır. Ruhunda senin izlerin varken, onu nasıl ateşe atabilirsin? Hayır, asla sen bunları yapmazsın. Ben senin keremini biliyorum, merhametini biliyorum.
Senin isimlerin mukaddestir. Sen insanlara kendini tanıttın. Rahmetinle kalplerini okşadın. Rahmetini benden esirgeme ey Rabbim. Bil ki sana muhtacım. Gizlice yaptığım günahlar senin ilmindedir. Tüm zerrelerimle sana sığınıyorum Rabbim. Rahmetinle, şefkatinle beni kucakla.

0: bir hafta sonu programı Ben Erman Yapan'la an itibariyle başladı. Hem Kanal 7 hem de Ülke TV ekranlarında an itibariyle dediğimiz gibi canlı yayındayız efendim. Hem Türkiye'den hem dünyadan önemli gündem başlıklarını ekranlarınıza getireceğiz bu saat diliminde. Ama gözümüz kulağımız Amerika'da, oradan gelecek müjdeli bir haberde. Maalesef ilk yarı Paraguay karşısında 1-0 mağlubuz efendim. Şu an devre oldu fakat ümitliyiz. Paraguay 10 kişi kaldı, hepsini anlatacağız. Sadece milli maçı değil tabii ki. Dediğim gibi Türkiye'de ve dünyada önemli gelişmeler yaşanıyor. Saatler 7.30 ve 8.30'u gösterdiğinde de efendim yazılı basına bakacağız. Hangi haberler manşetlere taşınmış? Yani dolu dolu bir ülkede hafta sonu programı sizleri, bizleri, hepimizi bekliyor. Sevgili çocuklar, kıymetli gençler, değerli büyüklerim. O yüzden fazla zaman kaybetmeyelim. Herkesi Kanal 7 ve Ülke TV ekranlarına bekliyoruz. Başladık çünkü biz. Buyurun efendim. Tabii kalbimiz milli takımla atıyor sevgili izleyenler. Amerika'da başladı maç. Türkiye saatiyle 6'da başlamıştı. Ben de 6'ya doğru kanala geldim. Diğer tüm ekip arkadaşlarımla, kameraman arkadaşım, yönetmenim, rejideki arkadaşlar, haber merkezindeki editörlerimiz kurulduk, oturduk. Maçı izlemeye başladık ama daha maçın başında, Avustralya maçında yediğimiz ikinci golün aynısını yedik efendim. Maalesef 1-0 yenik başladık. O huzur, mutluluk yerini strese bıraktı. Dünya Kupası D grubu. Evet, millilerimiz Paraguay karşısında maalesef 1-0 geride devre oldu. Tabii mağlup olduktan sonra da, yani golü yedikten sonra gol atmak için inanılmaz baskılar yaptık. Ya inanılmaz derken hep top bizde tabii. Paraguay böyle hızlı hücumlarla çıkmaya çalışıyor. Fakat bizi ümitlendiren bir şey oldu. İlk yarının son dakikalarında bir yandan da o görüntüleri verebiliriz Yusuf'um. İlk yarıda neler yaşandı? İşte bakın, görüyorsunuz solda ilk yarıdan fotoğraflar var. Hemen sağda da canlı olarak ekranlarınıza geliyor. Belli noktalarda taraftarlar, gün aydınlandı tabii ki, maçı izliyor mesela surlarda. Fatih Belediyesi'nin organize ettiği bir organizasyon İstanbul'da. Tabii ilk yarı mutsuzuz, huzursuzuz fakat şu var efendim, ümitliyiz. Şöyle ki, İkinci dakikada golü yedikten sonra ataklarımızı sıklaştırdık. Paraguay iyi kapanıyor. Gol noktalarında biraz beceriksiziz ama ikinci yarı inşallah önemli değişikliklerle de, ya da şunu da söyleyebiliriz. Uzun boylu bir forvetle sağdan soldan yapacağımız böyle kapsamlı ortalarla inşallah Paraguay duvarını yıkacağız efendim. Şunu da söyleyelim, Paraguay 10 kişi. Bizi ikinci yarıda ümitlendiren durum bu. Paraguay 10 kişi, 10 kişi kalmasının nedeni de ilk yarının son dakikalarında bir pozisyon gerçekleşti ve FIFA Dünya Kupası'nda yeni kural başlattı. Şöyle ki efendim, ekranlarda izleyicilere de göstermek istiyorum. Yusuf'um, ekrana, stüdyoya dönersen. Kırmızı kartı anlatacağım çünkü. Yeni bir kural efendim. Paraguay orta saha oyuncusu, önemli bir oyuncusu, bir faul gerçekleşti ve oradaki bir tartışma devam ederken bizim oyuncumuz Mert Müldür'e ağzını kapatarak bir şeyler söyledi. Ama FIFA çok sert bir şekilde bunu Dünya Kupası başlamadan önce zaten listeledi. Yani yeni kurallar ön plana çıkmıştı. Ağzını kapatarak rakibinle tartışmaya girmek veya hakeme, kendi takım arkadaşına veya rakip oyuncuya ağzını kapatarak bir şey söylemek direkt kırmızı kart olarak kayıtlara geçiyor. El Salvador'lu hakem de çok iyi onu süzdü. VAR zaten uyardı, gitti. Paraguaylı oyuncunun ağzını kapatarak Mert'e bir şeyler söylediğini orada gördü zaten. Ne söylediği önemli değil. Irkçılık olabilir, küfür olabilir. Ama ağzını kapatıyorsa demek ki orada başka bir şey var. Yani bir hakaret var. Hal böyle olunca da direkt kırmızı kartı verdi. Biz de sevindik. Niye? Şimdi ikinci yarı başlayacak bir 5-10 dakika sonra. Rakip 10 kişi. Zaten sıkı defans yapıyordu. Şimdi 10 kişi Çanakkale geçilmez yapacaklar hiç kuşkusuz ama bizim de işte burada devreye Montella'nın girmesi gerekiyor. Artık kanat oyuncularının daha çok orta yapıp bir de Can Uzun var, Deniz Gül var. Yani böyle iri yarı uzun oyuncularımızı bence forvete sunmak gerekiyor. Kerem Aktürkoğlu yine kayıtları oynadı Avustralya maçında olduğu gibi. Hal böyle olunca da efendim, ilk yarıyı mağlup kapattık ama dediğimiz gibi daha koca bir 45 dakika var. Maç başladığında da hemen şunu söyleyelim, arkamdaki Digivol'de tabii siz göremeyeceksiniz. Yayıncı kuruluş ve yayın ilkeleri gereği maçı yayınlayamayacağız haliyle. Yayıncı kuruluş belli, TRT. Ama ben bir yandan maçı an bir an böyle aralıklarla birer iki dakikalık böyle durumlarla pozisyonları değerlendireceğiz. Anlatacağız canlı canlı. Gözüm bir yandan böyle Digivol'de olacak efendim. Ben orada maçı izlerken bir yandan da size durumu, son durumu anlatmaya çalışacağım tabii ki. Umut ediyoruz ki inşallah bu stüdyolarda böyle Paraguay'ı yendiğimizin haberini verebiliriz ve 3 puanı alırız. Yoksa şunu söyleyelim sevgili izleyenler. Bunu da söyleyelim, zaten sıradaki haberle devam edelim. Bugün yenilirsek 0 puanda kalıyoruz. İlk maçı da kaybettik çünkü. Amerika'da Avustralya'yı yendi. 6 puan yaptı. Garantiledi zaten çıkmayı. Son maç biz Amerika'yı yensek bile evimize dönüyoruz. Yani bugünkü maç çok önemli. Kazanamazsak Dünya Kupası macerası bitiyor. İşte oyuncuların böyle hızlı oyunla panik oyunu ikinci yarıda biraz ayırması gerekiyor. Sakin olacağız, hızlı oynayacağız ama panik yapmayacağız. Umut ediyorum ki maçı çevireceğiz bir şekilde artık. Herkesin de, annelerin, babaların, büyüklerimizin, gençlerin, herkesin duaları da inşallah milli takım için olacak. Eller semaya açıldı, artık bekliyoruz milli takımdan bir galibiyet efendim. Bir virgül koyalım milli takıma. Zaten ikinci yarı başladığında ben size yine ekranlarınıza pozisyonları anlatmaya özen göstereceğim diyelim ama düne bir gidelim mi? Dün İstanbul trafiği için önemli bir çözüm olarak ortaya çıkan projenin açılışı gerçekleşti. Neydi o? Cumhurbaşkanı Erdoğan zaten açılışı yaptı. Halkalı Arnavutköy metro hattının açılış törenindeydi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Birazdan geleceğiz o metro hattına ama Erdoğan'ın o törende önemli açıklamaları oldu sevgili izleyenler. Erdoğan'ın gündeminde ana muhalefet partisinde yaşananlar vardı. Muhalefetin koltuk kavgası verdiğini söyleyen Erdoğan, özellikle bugün YKS'ye girecek öğrenciler için de milli maç coşkusunu yaşayacak vatandaşlara önemli bir uyarıda bulundu.
1: Siz birbirinizle koltuk kavgası verirken biz yürüttüğümüz ince diplomasiyle bölgemizdeki çatışmaları dindirmenin kavgasını verdik.
2: CHP'nin geldiği noktayı bu sözlerle özetledi. Ana muhalefetin dünya gündeminden uzak olduğunu belirtti.
1: Siz kimin hain, kimin işbirlikçi, kimin proje olduğunu tartışırken biz zorlu müzakere masalarında Türkiye'nin hak ve hukukunu savunduk.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Halkalı Arnavutköy metro hattının açılış töreninde konuştu. Gündeminde mutlak butlan sonrasında ikiye bölünen CHP vardı.
1: Mesela koltuk kapmaca, salon kapmaca oynayın. Eğer becerebiliyorsanız önce şaibesiz bir kurultay yapmayı öğrenin. Daha kavgasız, gürültüsüz tek bir gününüz yok.
2: Erdoğan CHP'deki kavgadan AK Parti'yi sorumlu tutanlara tepki gösterdi. Bizden size ekmek çıkmaz dedi.
1: Kusura bakmayın ama size bu işten ekmek çıkmaz. Bizim sizin bitmez tükenmez kavgalarınızı ayıracak vaktimiz yok.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan üniversite sınavına girecek olan öğrencilere de başarılar diledi. Aynı saatlerde milli maçı izleyecek vatandaşlara da uyarıda bulundu.
1: Milli takıma destek veren tüm vatandaşlarımdan üniversite sınavına girecek evlatlarımızda düşünerek maç heyecanını ölçülü yaşamalarını gençlerimizi rahatsız edebilecek eylemlerden uzak durmalarını özellikle rica ediyorum.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarının ardından metro hattı hizmete açıldı.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan tabii ki maç heyecanını, böyle coşkuyu kontrol edin diyor da maçın başında da ikinci dakikada gol yedikten sonra efendim o heyecan da biraz yerini artık paniğe bıraktı. Allah göstermesin, kötü düşünmek istemiyorum ama ikinci yarı başladıktan sonra eğer maçı kazanamazsak, kaybedersek zaten meydanlarda birçok noktada zaten şunu söyleyelim. Valiliğe yazı yazılmıştı İçişleri Bakanlığı Mustafa Çiftçi'nin önderliğinde tabii ki. özellikle dev ekranlar kurulmayacak diye, ama bakıyoruz ki belli noktalarda yine kurulmuş. Bilemiyorum yani niye kuruldu, çünkü yasak diye dün haberini yapmıştık. Yasaktan ziyade hani iptal edildi diye. Belki de çok trafiği etkilemeyecek böyle yeşil alanlarda kuruldu, onu da tam bilemiyorum. Az önce ekrana getirdik mesela, Fatih'te surların orada mesela YKS'ye girecek öğrencileri rahatsız etmeyecek yerlerde, boş alanlarda kurulmuş olabilir, izinler alınmış olabilir, ona bir şey diyemem. Ama böyle sokak aralarında farklı noktalarda YKS sınavına girecek üniversite adaylarını zor duruma düşürecek pozisyonda olmadı birçok organizasyon, iptal edildi, onu söyleyelim. Ama dediğimiz gibi inşallah kazanırız. Gözümüz, aklımız, fikrimiz orada bir yandan. İlk yarıda da son dakikalarda Paraguay 10 kişi kaldı, onu tekrar hatırlatalım. 10 kişi kalması iyi oldu mu olmadı mı onu da bilemiyorum. Zaten Paraguay kapanıyordu. Şimdi 10 kişi daha da sıkı defans yapacaklar. Adamlar iyi veya kötü Latin Amerika kültürünü taşıyor. Sert de oynuyorlar ve pırpır diye bir tabir vardır futbolda. Böyle hızlı çıkıyorlar, Allah göstermesin. Şimdi daha da büyük bir skandal olabilir. Yani kazanamazsak ya 10 kişilik rakibi de yenemedin diye birçok eleştiriler olacak. Ama eleştiri hakkımızı maçın sonuna saklıyoruz. Biz şimdi sonuna kadar ikinci yarıda milli takımımızı destekliyoruz tabii ki efendim. Ona göre maçı yorumlayacağız, konuşacağız. Ama maç bitince de inşallah kazanırız ki güzel yorumlar yapalım. Şimdi devam edelim. Dün önemli bir gündü yine. CHP'de özellikle mutlak butlan kararı sonrası kurultay tartışmaları sürüyordu. Genel Başkan Kılıçdaroğlu ilk kez net bir zaman aralığı verdi. Kurultayla ilgili partinin olağan kurultayının önümüzdeki 4-5 ay içinde gerçekleştirileceğini açıkladı. Kendisine bir kulak verelim efendim.
3: Olağan kurultay.
4: Ne kadar sürecek?
3: Olağan kurultay. Ne olacak, olağan kurultayı yaparız yani.
4: Ne kadar sürecek?
3: En fazla 4-5 ay sürer.
4: 4-5 ay sürer.
3: Tabii nereden bakarsa olağan kurultay. İl başkanı seçimi var, delegelerin seçimi var. Şimdi eski delegelerle zaten yapamazsınız efendim. Mümkün değil. Çünkü mahkeme iptal etmiş. Bunları iptal etmiş, kurultayı iptal etmiş. Neden? Şaibe var diye. Şimdi siz şaibe var dedim, delegelerle kurultay yapalım. Ya oradan da başımıza bir mutlak butlan çıkacak. Olur mu?
4: Evet.
3: Yani parti bu kadar yorulur mu? Delegeye mi güvenmiyor musunuz? Parti üyelerine mi güvenmiyorsunuz? Olur mu öyle şey? Yaparsınız mahalleden itibaren seçimi yaparsınız, gelirsiniz kurultayı yaparsınız. Mesela bu kadar basit. Mahkeme kararı var. Yani şimdi ben kalkıp Eylül ayında kurultay yapacağım. Peki kurultayı yaptık bu delegeyle. Mahkeme bir daha iptal etmeyecek mi? Sen bunu nasıl yaparsın kardeşim? Ben karar veriyorum. Yeniden kurultay yap. Sen kalkıyorsun, beni dinlemiyorsun. Ben de iptal ediyorum. Parti bunları niye yoruyoruz bu kadar, partiyi bu kadar? Yeniden seçimlerimizi yaparız. Mahalleden başlarız. Delege gelir, seçimi yapar. Oturur adam gibi kurultay yaparız. Mesele biter.
0: Amerika'da Türkiye-Paraguay maçının ikinci yarısı başladı. Onu söyleyelim. Hızlı bir atak yaptık ceza sahası içine. Hızlı başladık ikinci yarıya ve bir oyuncu değişikliği gerçekleşti ikinci yarıda efendim. Tabii Paraguay defansının arasında kayboluyordu. Avustralya defansının arasında da kaybolmuştu. Kerem Aktürkoğlu pozisyon bulmakta zorlanıyordu. Fizik gücü de zayıf olduğu için. Şimdi Barış Alper'i Kerem Aktürkoğlu'nun yerine koydu Montella. Onu söyleyelim efendim. Ben Digivol'de uzaktan bir vuruş, kaleci son anda çıkardı. Gole yaklaştık. Merih Demiral. Evet efendim. Rakip 10 kişi. Barış Alper Kerem Aktürkoğlu'nun yerine oyuna girdi. Ve ikinci yarı hızlı başladık. Sert de bir şut vurdu Merih Demiral ama kalecileri topu kontrol etti. Paraguay 10 kişi, onu da söyleyelim. Maç heyecanını böyle sunacağım efendim. Yani arada bir aklımız fikrimiz çünkü oradayken diğer haberlere de bu saat diliminde en azından odaklanamıyoruz. Şimdi biz devam edelim. İkiye bölündü biliyorsunuz, CHP'de koltuk savaşı sürüyor. Özel cephesinde yeni parti kurma hazırlıkları da hız kazandı. Öte yandan İzmir'den beklenmedik bir istifa haberi geldi efendim. Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay istifa etti ve Kemal Kılıçdaroğlu ise milletvekillerine mektup yollayarak birlik olalım çağrısı yaptı.
5: Yok arınacağız, yok atacağız, yok satacağız.
6: Ben kurultayı toplayacağım. Hiç kimse endişe etmesin.
2: İhraçlar, istifalar, kopuşlar. Butlan kararı sonrası CHP'de düğüm giderek karmaşık hale geldi.
7: Kirli olanların tamamının işine son vereceğiz.
8: Sen partinin kalbini alırsan
7: ne beyni kalır ne diğer huzurları kalır.
2: Mutlak butlan kararının ardından genel başkanlığa gelen Kemal Kılıçdaroğlu arınma tasfiyesine başladı. Milletvekilleriyle başlayan sürecin ardından Ankara, İstanbul ve İzmir il başkanlıklarını feshederek disiplin kuruluna sevk etti.
8: Bu parti kirliliği kabul etmez.
2: Bu gelişmelerin ardından 22 yıl sonra İzmir'de bir ilk yaşandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, CHP'den istifa ettiğini duyurdu.
9: Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir kurultay süreci olsun.
2: Özele yakın isimler arasında gösterilen Tugay, mevcut yönetimin mücadele çatısı olmadığını savundu. Bağımsız olarak İzmir'i yönetmeye devam edeceğini söyledi.
9: Parti içerisinde bu konu çözülsün.
2: İstifa haberi İzmir'le sınırlı kalmadı. Yolsuzluk suçlamasıyla tutuklu bulunan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da CHP'den istifa etti. Özcan cezaevinden mektup yazarak işgal edilen baba evinden ayrılıyorum ifadelerini kullandı. Özgür Özel'in gelecekle ilgili planları da ortaya çıkmaya başladı. Özel'in ihracı istenen isimlerin de aralarında olduğu 22 vekille beraber yeni partiye geçeceği ve mecliste ayrı bir grup kuracağı öne sürüldü. Ayrıca Özel'e yakın diğer isimlerin de partide kalıp kurultay mücadelesini vereceği de belirtildi.
10: Bir yerde zurnanın zırt dediği yere gelince Z planı lazım. O planlar da hazır.
2: Yaşananların ardından çatırdayan CHP'de Kılıçdaroğlu'ndan yeni bir hamle geldi. MYK üyelerine ve milletvekillerine mektup yollayarak birlik mesajı verdi. Hiçbir kırgınlık ve dağınıklığa ortam hazırlama lüksümüz yok dedi.
11: Bir açıklama öyle.
12: Hep beraber.
13: Hep saygılar.
0: Efendim gözümüz yandaki dev ekranda, ben stüdyoda orayı açtırdık tabii ki. Ekip arkadaşlarımızla bir yandan milli maç heyecanına bakıyoruz. Dakikalar 49'u gösteriyor. Hatta 50'ye girdik. Az önce Kenan Yıldız'la soldan bir atak geliştirdik. Top yanağlarda kaldı. Yani baskımızı arttırdık. Olacak. Olacak, inşallah kazanacağız. Onu da söyleyelim ve biz devam edelim sıradaki haberimizle. Adalar Belediyesi'ne yönelik rüşvet, irtikap ve resmi belgede sahtecilik suçlaması kapsamında operasyon düzenlendi ve operasyon kapsamında Adalar Belediye Başkanı Ercan Akpolat da dahil tam 41 kişi gözaltına alındı.
2: CHP'li belediyelere yönelik operasyonlar devam ediyor. Adı rüşvetle gündeme gelen isimler gözaltına alınıyor. Bu kapsamda düzenlenen operasyonların son adreslerinden biri de İstanbul'un Adalar Belediyesi oldu. Operasyonda belediye başkanı Ali Ercan Akpolat'ın da aralarında olduğu 41 şüpheli gözaltına alındı. HTS ve bazı kayıtları mercek altına alınırken rüşvet çarkı da deşifre edildi. Başsavcılığın sevk yazısında adalarda tarihi eser statüsündeki yapıların onarımında usulsüzlük, ruhsat süreçlerinde yolsuzluk, fahiş ruhsat cezaları kesildiği iddia edildi. Belediye Başkanı Ali Ercan Polat ve beraberindekilere suç örgütü kurma ve yönetme iddiasıyla rüşvet, irtikap gibi suçlamalarda yöneltildi.
0: Bir hatamız var, ona bakalım. Hakan Çağlanoğlu içeri ortalamaya çalıştı. Defanstan döndü. Baskımız var. Önde baskı yapalım ki Paraguay'ı çıkarmayalım efendim. Artık tabiri caizse 11 kişi böyle ailece saldırıyor. Sadece kalecimiz Uğurcan Çakır defansta kaldı. Tabii bu tehlikeli. Yani geri hattımızda ister istemez boşluklar var ama Paraguay'ın artık çıkacak enerjisi gücü kalmadı. Sağlı sollu gelmeye çalışıyoruz bir şekilde. Bakalım ne zamana kadar Paraguay bizim bu baskımıza dayanacak, ama şimdi golün tekrarını veriyorlar. Yani o ilk yarıda, ikinci dakikada yediğimiz golün tekrarını veriyor. Matias Galarza attı maalesef. Ya top da öyle bir yere gitti ki, yani tamam Uğurcan Çakır Avustralya maçındaki yediği golün benzerini yedi ama işte biraz da şans kısmet, adamların tek şutu gol oldu ikinci dakikada. Dakika 52 efendim, onu da söyleyelim, biz sıradaki haberle devam edelim. Bu arada evet, önemli bir gelişme yaşandı dün. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karal efendim, kimliği belirsiz kişilerce evinin önünden kaçırılmıştı, hatırlayacaksınız. Polis Karal'ı Tuzla'da buldu bir inşaat alanında ve kaçırılmayla bağlantılı da 8 kişi gözaltına alındı.
2: Evinden çıktı, aracına doğru yürümeye başladı. Bir anda kabusu yaşadı. İBB'ye bağlı Kültür AŞ'nin Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karal, İstanbul Maltepe'deki evinin önünde kaçırıldı. Karal, otomobiline binmek üzereyken başka bir araçtan inen 3 kişinin hedefi oldu. Ailesinin iddiasına göre saldırganlar önce Karal'ın başına vurdu. Daha sonra başına çuval geçirerek zorla araca bindirdi. Şüpheliler hızla olay yerinden uzaklaştı. Soruşturma derinleştikçe dikkat çeken detaylar ortaya çıktı. Kaçırmada kullanılan aracın plakasının bir komşuya ait plaka kopyalanarak hazırlandığı belirlendi. Karaal'ın cep telefonundan alınan son sinyalin ise Kartal'dan geldiği tespit edildi. Yaşanan gelişmeler üzerine ailesi de açıklama yaptı.
11: Bizim hasmımız, hısmımız, hiçbir şeyimiz yok. Biz yıllardır aynı mahallede yaşarız. Hiç kimseyle bir kötülüğümüz yok, kötü sözümüz yok. Eşim zaten inanılmaz efendi. İnanılmaz böyle duygusal, karıncayı dahi incitmeyen bir insan. Şok olduk yani. Hepimiz şok olduk.
2: Polis ekipleri gece boyunca Karaal'ın izini sürdü. Yürütülen kapsamlı çalışmalar sabah saatlerinde sonuç verdi. Erhan Karaal, Tuzla'da alıkonulduğu bir inşaatta sağ olarak bulundu. Hastaneye kaldırıldı. Karaal hastanede ekiplere neden kaçırıldığını bilmediğini söyledi. Beni zorla kaçırdılar. Kurtulduğuma inanamıyorum dedi. Kaçırılma olayının neden yaşandığı netlik kazanmadı. Karaal'ın bazı ihaleler nedeniyle müteahhitlerle sorun yaşadığı öne sürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 8 kişi gözaltına alındı.
0: Gözüm bir anda Barış Alper faul yaptı efendim. Top Paraguay'a geçtiği dakikalar artık hızlı hızlı geçmeye çalışıyor. Yani geçiyor bizim için. Biz öyle hissediyoruz. Yani mağlup takım taraftarına, oyuncularına böyle dakikalar hızlı geçer ama mesela Paraguay taraftarı da şu an belki kendi ülkesinde, tribünde ve Paraguaylılara da zaman geçmiyor. Öyle bir maç, kritik bir maç. Hem Paraguay hem Türkiye için tabii ki kazanmamız gerekiyor. Kazanamazsak son maç öncesi eleniyoruz efendim. Yani yenilirsek eleniyoruz, onu söyleyelim. Kenan Yıldız soldan atak yapmaya çalışıyor. Hakan Çalhanoğlu'na bıraktığı solda Arda Güler içeriye baktı, ortalayabilir. Hakan Çalhanoğlu cepheyi karşısına aldı, vurmadı, sağa bıraktı. Merih Demiral şimdi Mert Müldür'e verdi. Faul vermedi hakem. Paraguay hızlı bir hata çıkıyor. 2'ye 1 yakalanabiliriz. Hakan Çalhanoğlu hızlı bir şekilde defansa dönmeye çalışıyor. Paraguay 2 kişiyle geldi, ceza sahası içine girdi. Oh, derin bir nefes aldık. Abdülkerim Bardakçı efendim topu engelledi ama şimdi biz çıkıyoruz hızlı hata. Hadi Mert. Şimdi Arda Güler'e bıraktı. Arda Güler ortada uzun oynadı. Kenan Yıldız'a doğru gelmedi efendim. Paraguay savunması uzaklaştırdı. Devam edelim Trump'la. Böyle de yani yayıncılık hayatımda ilk kez böyle bir yayın yapıyorum. Onu da söyleyeyim efendim. Yani hakkınıza böyle girmek de istemem ama yani mazur görün. Bizi de anlayın yani 40 yılda bir Dünya Kupası'na gitmişiz 24 yıllardan sonra ve ilk kez benim yayınıma böyle maç denk geldi. Hem bir futbol sever olarak hem de sizler de tabii ki milli takım sevdalısı olarak maçı ister istemez böyle yorumluyoruz. Şimdi top bizde, Abdülkerim Bardakçı sola çıkardı, Ferdi Kadıoğlu ceza sahası içine bakıyor. Kenan Yıldız'a bıraktı, ceza sahası içine giremeden dışarıya bıraktı Kenan Yıldız. Şimdi Abdülkerim Bardakçı orta yapabilir ceza sahası içine. Vur! Hayır, kimse vuramadı. Tabiri caizse şöyle bir muz orta yaptı Abdülkerim Bardakçı ama ceza sahası içinde kimse vuramadı efendim. Barış Alper Yılmaz'ı ve İsmail Yüksek'i top sıyırdı geçti. Ama atacağız gibi duruyor, onu da söyleyelim, baskımızı arttırdık. Sevgili izleyenler, sıradaki haberle devam edelim. Amerikan Başkanı Donald Trump Ankara'daki NATO zirvesine katılacağını ilk kez kendi açıkladı, onu söyleyelim. Zirve de 7-8 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek biliyorsunuz ve Trump Türkiye'ye gideceğim. Bu yılın belirli bir zaman diliminde de Çin'i ziyaret edeceğim dedi. Şimdi detayları ben size kısaca bir seslendireyim. ABD Başkanı Donald Trump 7-8 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek olan NATO zirvesini işaret ederek Türkiye'yi ziyaret edeceğini açıkladı. Bu Trump'ın Türkiye'ye gerçekleştireceği ilk resmi ziyaret olacak. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio daha önce yaptığı açıklamada ABD Başkanı Donald Trump'ın Ankara'daki NATO zirvesine katılacağını açıklamıştı. Rubio Başkan Trump Türkiye'deki NATO zirvesine katılacak, bu ittifak tarihinin en önemli toplantısı olacak dedi. Ankara'daki NATO zirvesi ittifakın 36. liderler toplantısı olacak. Türkiye 2024 İstanbul zirvesinin ardından ikinci kez NATO liderlerine ev sahipliği yapmış olacak efendim. Zirvede Rusya-Ukrayna savaşı, savunma harcamaları, NATO'nun geleceği ve ABD'nin ittifakları rolünün tartışılması bekleniyor. Bu açıdan zirvenin son yılların en kritik toplantılarından biri olması da bekleniyor. Az önce Hakan Çalhanoğlu'yla da bir gol daha kaçırdık efendim. Böyle arkasını dönerek vurdu. Kalecinin üstünden top avuta gitti. Devam edelim. ABD-İran arasında İsviçre'de yapılması planlanan tarihi imza töreni lojistik krizler nedeniyle ertelendi. Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı Vance ve arabulucu Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif seyahat planlarını da askıya aldılar.
12: This was not easy.
2: Tarihi imza töreni için İsviçre'de hazırlanan diplomatik masalar boş kaldı. Havalimanında bekleyen üst düzey heyetlerin resmi uçuş planları son anda durduruldu. Körfez'deki 107 günlük savaşı bitirmesi planlanan müzakereler öncesi Washington hattında yeni bir gelişme yaşandı. Amerikan Başkan Yardımcısı Vance, İsviçre'ye gitmeyi planladıklarını ancak zamanlamanın henüz netleşmediğini açıkladı. Vance'in bu temkinli açıklamasından kısa süre sonra Beyaz Saray seyahatin ertelendiğini ilan etti. Beyaz Saray, İran'la yürütülecek teknik diplomatik görüşmelere ilişkin hazırlıkların sürdüğünü kaydetti. Buna karşın planlamaların kesinleşmemesi nedeniyle Başkan Yardımcısı Vance'in İsviçre'ye uçmayacağı net bir dille aktarıldı. Müzakerelerin lojistik altyapısının hiçbir zaman basit veya öngörülebilir olmadığı belirtildi. Somut bir güncelleme olur olmaz kamuoyunun bilgilendirileceği ifade edildi. Amerika kanadında yaşanan bu diplomatik rötarın ardından arabuluculuk rolünü üstlenen Pakistan'da da hareketlilik görüldü. Pakistan devlet medyasına göre Başbakan Şahbaz Şerif de İsviçre seyahatini resmi kararla ileri bir tarihe erteledi. Erteleme kararı ev sahibi ülkenin yaptığı resmi açıklamayla tescillendi. İsviçre Dışişleri Bakanlığı, Amerika ve İran heyetleri arasındaki kritik görüşmelerin Cuma günü yapılmayacağını ilan etti.
0: B grubu ikinci maçı Dünya Kupası'nda efendim dakikalar 60'ı gösteriyor artık. 1-0 mağlubuz hala Paraguay karşısında. Paraguay 10 kişi devam ettiriyor. İlk yarının son dakikalarında kırmızı kart görmüştü. Az önce Merih Demiral uzaktan vurdu, yine kaleciden seken topu İsmail Yüksek'le Yunus Akgün tamamlamaya çalıştı. Ama ufak bir temas olduğu belirtildi hakem tarafından kaleciye. Ataklarımız olacak gibi duruyor çünkü Paraguay inanılmaz bir gol kaçırdı. Soluna çekti. Karşı karşıya pozisyonda avuta attı. Yani 10 kişilik Paraguay'a karşı bu pozisyonu vermek artık biraz panik havası başladı. Defans güvenliği ikinci planda efendim. Bu arada şunu söyleyelim, notlarımı aldım. İsmail Yüksek'le Yunus Akgün çıktı efendim. Ve onun yerine Deniz Gül'le Can Uzun oyuna dahil oldular. Montella artık son hamlelerini yapıyor. Can Avli ile saldırıyoruz efendim. Ah, Barış Alper içeriye çıkaramadı. Paraguay savunmasından sekti. Tabii Can Uzun'la Deniz Gül'ün oyuna girmesi bizi avantajlı duruma geçirebilir. Çünkü ikisi de gurbetçilerimiz, Avrupa'da futbol hayatlarını sürdürüyorlar. Ve iri yarılar efendim, hava toplarına da hakimler. Şimdi o oyuncularımızı beslemek gerekiyor. Barış Alper sağda geçti rakibini, orta yapabilir, ceza sahası içine savunma uzaklaştırdı. Top yine bizde efendim, bastırıyoruz. Arda Güler uzaktan vurmadı, ara pası vermek istedi Barış Alper'e, şimdi geçirdi. Sağ kanattan Barış Alper ceza sahası içine baktı, orta yapabilir. Hayır, Arda Güler'e verdi efendim. Arda Güler ceza sahası içine baktı. Güzel paslaşmalar, Kenan Yıldız'la sola açıldı top. Ceza sahası içinde Kenan Yıldız'ın ortası. Deniz Gül efendim kafayı vurdu ve top kalecide kaldı ama az önce dedik ya. Sağdan soldan ortalarla iri yarı oyuncularımız, kafa topuna hakim oyuncularımız pozisyon bulabilir diye Deniz Gül kafa vuruşunu kaleciye son anda çıkardı. İyi yer tuttu ama gol gelebilir efendim. Bu arada atak üstüne atak gerçekleştiriyoruz. Kenan Yıldız ceza sahası içine girdi, sağ ayağının içiyle vurdu, top avuta çıktı. Her zaman Kenan'ın attığı goller bunlar normalde Juventus'ta. Ama bugün istekli zarzuluyuz. Fakat golü daha bulamadık. Dakikalar ilerledikçe de panik havası artıyor milli takımda efendim. Saat kaç oldu? Birazdan manşete gidelim mi? Şu haberi de verelim, öyle gidelim. Sevgili izleyenler, 107 gün süren savaşın ardından varılan tarihi mütabakat ABD ordusunun deniz ablukasını resmen böyle kaldırmasıyla sahada karşılık buldu. İran dini lideri Müşteba Hamene ise ABD ile imzalanan mütabakat anlaşmasına ilişkin konuştu. ABD tarafı çok fazla talepkar olmak isterse bunu kabul edemeyiz dediler.
2: Yeni dönemin ilk adımı atıldı. Kritik karar resmen duyuruldu. İran'a yönelik deniz ablukası sona erdi. Açıklama Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndan geldi. Amerikan Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla İran'a yönelik uygulanan deniz ablukasının kaldırıldığı bildirildi. Buna göre Arap Körfezi ve Umman Körfezi üzerinden İran limanlarına giden ya da bu limanlardan ayrılan ticari gemilerin geçişi artık engellenmeyecek. Ancak bölgede askeri varlık tamamen sona ermeyecek. Donanmaya ait büyük savaş gemilerinin mutabakat hükümlerinin eksiksiz uygulanıp uygulanmadığını denetlemek amacıyla bölgede kalmayı sürdüreceği belirtildi. Taraflar arasında ayrıca kritik bir müzakere takvimi oluşturuldu. Barış anlaşmasının nihai şartlarının belirlenmesi için 60 günlük görüşme süreci öngörüldü. Sürece ilişkin değerlendirmelerde bulunan Trump, başkan yardımcısı Vance'e yönelik esprili ifadeler kullandı. Trump, "İşler yolunda giderse tüm övgüyü ben alırım, başarısız olursa suçu ona atarım," dedi. Tarihi mutabakatın ardından İran cephesinden de dikkat çeken bir açıklama geldi. İran dini lideri Müşteba Hamaney, anlaşmaya ilişkin görüşlerini yazılı olarak paylaştı. Hamaney, başlangıçta mutabakat zaptına farklı yaklaştığını belirtti. Cumhurbaşkanı ve Güvenlik Konseyi'nin verdiği taahhütler doğrultusunda anlaşmaya onay verdiğini açıkladı. İran dini lideri, yüz yüze görüşmelerin karşı tarafın tezlerini kabul etmek anlamına gelmediğini vurguladı. Amerika'nın aşırı taleplerde bulunması halinde bunların reddedileceğini söyledi. Hamaney ayrıca asıl sıkışan ve elindeki tüm kozları kullanmaya çalışan tarafın Trump yönetimi olduğunu savundu.

Sevgili izleyenler, hem Kanal 7 hem de Ülke TV ekranlarında Ülke'de hafta sonu programıyla karşınızdayız. An itibariyle de ülkede manşetlere bakacağız. Yani bugünün gazetelerinde hangi haberler var onlara bakacağız. Ama bir yandan da gözüm maçta, dakikalar 65'i gösteriyor. 1-0 devam ediyor maç, yani Paraguay üstünlüğüyle. Tabii panik havası da başladı. Az önce hocamız da Vincenzo Montella sarı kart gördü efendim. İtirazlar da oluyor. Paraguay zaman geçirmeye çalışıyor. Merih Demiral'ın uzaktan vuruşu büyük bir farkla avuta gitti. Paraguay'da bir oyuncu değişikliği hazırlığı var. Bu arada biz devam edelim tabii ki, manşetlere bakalım ama bir yandan da dakika skor gibi maçlara da bakacağız. İşte bakın, bir Paraguaylı oyuncu efendim kendini yere attı. Sakatlık numarası da yapıyor olabilirler. Zaman geçirmeye çalışıyorlar. Ben şimdi Hürriyet gazetesini bir okuyayım efendim. Hangi manşetler ön plana çıkmış? Siz değerli Ülke Televizyonu ve Kanal 7 izleyicileriyle yazılı basında o ilk sayfada atılan manşetleri kısaca okuyalım. Bu arada Ece Ertem'in ölümünde yeni bir iddia ortaya atıldı. Kızılcık Şerbeti'nde biliyorsunuz rol almıştı ve önemli bir isimdi. 35 yaşında hayatını kaybetmişti. Kalp krizinden dolayı hayatını kaybettiği belirtilmişti ki şöyle bir durum var. Hemen okuyalım onu. Oyuncu İrtem'in ölümüne ilişkin yeni bir iddia gündeme gelmiş efendim. İrtem'in avukatı Uğur Gökkoyun kısa süre önce Tayland'a giden oyuncunun maymun tarafından ısırıldığını, sol kolunda 3 yara izi olduğunu söyledi. Gökkoyun maymun ısırığının ölümcül neticelerinin de olabileceğini belirtti. Mesela ilk değerlendirmelerde İrtem'in kalp krizi geçirdiği ihtimali üzerinde durulmuştu ama maymundaki bir virüs kandaki dolaşımı mı engelledi bilemiyoruz. Onunla ilgili de bir çalışmalar yapılıyor şimdiden, onu söyleyelim. Az önce bir pozisyon oldu, ona bakıyorum. Ceza sahası içi karıştı. Evet. Yeni kurallar gereği kale atışını 5 saniye içinde yapması gerekiyor. Herhangi bir kaleci veya defans oyuncusu. Ama 5 saniye geçirirse rakip takım korner kazanıyor efendim. İlk yarıda buna benzer bir durum olmuştu. Paraguay kalecisi zaman geçirmişti. 5 saniye içinde kale vuruşunu kullanmadı ve korner kazanmıştık. Şimdi de acaba korner kazanır mıyız dedik ama hakem kaleciyi uyardı. Korner vermedi, çabuk hızlı davran diye. Bir sıfır devam ediyor Paraguay'ın üstünlüğüyle maç. Biz devam edelim şimdi Hürriyet gazetesinde başka hangi haberler var? Çekişmeli boşanma diye bir haber var. İsrail'le ABD arasındaki sıkıntıyı manşete taşımış Hürriyet gazetesi. İran'la barış anlaşması ABD ile İsrail'in arasını açtı. İki ülke ilişkileri en gerilimli dönemini yaşıyor. ABD medyası aralarından su sızmayan bu iki ülkenin son durumunu kötü biten bir boşanmaya benzetti. Yani bazı anlaşmalar, bazı boşanmalar böyle hemen gidersiniz mahkemeye, karı koca dostane bir şekilde ayrılır ama ABD ile İsrail arasında sıkıntılı bir durum söz konusu hiç kuşkusuz. Bu arada evinin önünde kaçırılan İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı konuşmuş efendim. Bakalım eziyete uğramış, o anda neler yaşadığını anlatmış. Yani kafama sıkacaklardı diyor, öyle hissettim diyor. Erhan Karaal kurtarılır kurtarılmaz hastaneye götürüldü. Sağlık kontrolünden geçirilen Karaal'ın durumu şu an iyi. Saldırganların izini süren polis İstanbul, Kocaeli ve Yalova'da 19 adrese baskın yaptı. Karaal baskın yapılan 20. adres olan Tuzla'daki terk edilmiş bir fabrikada 33 saat sonra bulundu. Dövülen, eziyet gören ve susuz bırakılan Karaal sonuç alamayacaklarını anlayınca kafama sıkacaklardı. O anda polis geldi ve beni kurtardı dedi. 8 kişi de gözaltına alınmış efendim. Bu arada şunu söyleyelim. Türkiye-Paraguay maçında su molası verildi efendim. Su molaları ilk yarıda böyle 20 ile 25. dakika arasında veriliyor. İkinci yarılarda da böyle 65 ile 70. dakikalar arasında verilen bir mola. Çünkü Amerika'da, Meksika'da ve Kanada'da da hava sıcaklıkları aldı başını gidiyor. Temposu düşük maçlar oynanıyor efendim, biliyorsunuz. Su molası önemli oyuncuların sağlığı için hiç kuşkusuz. Ama tabii ki FIFA ve ABD o molaları fırsata çevirdi. O 3 dakikada milyon dolarlar basıyor Amerika'daki özellikle yayıncı kuruluş. Çünkü orada reklamlar veriliyor biliyorsunuz. Bizde de aynısı oluyor zaten. Yani şu an su molası var. Maç devam ediyor. 1-0 mağlubuz, onu söyleyelim. Biz Milliyet gazetesiyle devam edelim. Bu arada sevgili izleyenler, bugün tabii önemli bir
sınav var. Yani üniversite adayları o üniversite hayalini gerçekleştirmek için sınava girecekler. O yüzden de YKS için sessizlik manşetini atmış Milliyet gazetesi. Yükseköğretim Kurumları sınavının ilk oturumu bugün olacak, temel yeterlilik testi, ki ilerleyen saatlerde zaten ekranlarınıza getireceğiz canlı olarak. Belki de muhabir arkadaşımız, tam bilemiyorum ama Beyazıt Meydanı'na gidebilir. İstanbul Üniversitesi'nin tarihi, o üniversitenin o giriş kapısından bağlantılar yapacaklar bize, onu söyleyelim. Hem anne babaların duygularını, hem sınava girecek üniversite adaylarının duygularını ekranlara getirecek. Bir yandan oyuncu değişikliği oldu. Sumo olasında bir oyuncu değişikliği oldu. Yanlış görmediysem Ferdi Kadıoğlu çıktı. Eren Elmalı mı girdi? Eren Elmalı girdi efendim, onu söyleyelim. Dakikalarda 71'i gösteriyor. Maç şimdi Sumo olasından sonra başlayacak. Hayırlısı bakalım, inşallah bu yayın esnasında bir gol anını vermek çok mutlu eder bizi, hepimizi ülke olarak. 24 yıl aradan sonra Dünya Kupası'na gittik sevgili izleyenler ve maalesef bugün yenilirsek iki maçta bitiyor Dünya Kupası hayalimiz. Bu arada orada bir saha içinde karışıklık var yine gördüğüm kadarıyla. Eren Elmalı efendim oyuna girer girmez sarı kart gördü. Rakibine havadayken arkadan biraz dokundu ama yani hakem de biraz sanki ikinci yarı. Hakem El Salvador'lu efendim, rakip de Paraguay. Komşu ülkeler El Salvador, Paraguay biraz sanki döndü, bana öyle geliyor, bilemiyorum yani. Sarı kart verdi Eren Elmalı'ya. Geçelim Milliyet gazetesindeki diğer haberimize. Bu arada Fenerbahçe Beko basketbolda şampiyon oldu. Hani madem bugün maçı anlatıyoruz, bir spor haberi de öyle vermiş olalım. Okuruz onu da. Bu arada en uzun, en hızlı metro hattı efendim, Gayrettepe İstanbul Havalimanı Halkalı metrosunun Arnavutköy Halkalı arasındaki 22 kilometrelik son kısmı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı törenle açıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk test sürüşünü yaptığı hattın, Paraguay bir serbest atış kullandı, uzaklaştırdık pozisyonu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk test sürüşünü yaptığı hattın 31 Temmuz'da katıldığı tören.

Dönüm noktası olacak. Savunma Bakanı Güler, Brüksel'deki basın toplantısında Ankara'daki zirve NATO'nun değişen güvenlik ortamına uyum sağlama kararlılığını ortaya koyacağı ve geleceğe yönelik stratejik yöneliminin şekilleneceği önemli bir dönüm noktası olacaktır ifadelerini kullandı. Hemen geçiyoruz sıradaki gazetemize. Sabah gazetesine efendim. Sürü manşete bakıyoruz. Basketbolda Fenerbahçe şampiyon. Gençler sınavda lütfen sessiz olun. Şöyle eki çıkaralım Hürriyet'in ekini. Ve alttaki habere bakalım. Az önce okuduğumuz gibi en hızlı ve en uzun metro halkın hizmetinde diyor. Bu arada Ece'yi acaba maymun ısırığı mı öldürdü? Onunla ilgili haberler var. Tayland ziyaretinde sol kolunda 3 iz vardı efendim. Maymun ısırığı izi. Kan zehirlenmesi olmuş olabilir diyor uzmanlar. Onu da söyleyelim. Onunla ilgili de otopsi raporları, çalışmalar yapılıyor. Barış Alper Yılmaz sağdan içeriye doğru ortaladı. Paraguay savunması yine uzaklaştırdı. Artık şu dakikadan sonra ne bileyim yani çok fazla pozisyon da bulamıyoruz. Top bizde gibi duruyor ama panik havası da başladı. Şimdi Uğurcan Çakır hemen sola verdi. Abdülkerim Bardakçı soldan yüklenmeye çalışıyor. Kenan Yıldız top istiyor efendim. İçeriye ortası Abdülkerim Bardakçı'nın, kaleci son anda çeldi. Barış Alper içeriye tekrar ortaladı. Uzaklaştırdı Paraguay savunması. Atak gerçekleştiriyoruz. Hakan Çalhanoğlu'nun da top sağa açtı. Arda Güler şimdi Barış Alper'e verdi ama top biraz uzun kaldı. Paraguay savunması topu taca bıraktı. Ama yine bizim hatamız olacak efendim. Onu söyleyelim. Heyecan Doruk'ta son dakikalar, artık son 14 dakikaya girdik ama 3 dakikada bir biliyorsunuz su molası olmuştu. Maçta yine duraklamalar oldu. Bir 6-7 dakika uzatma da verecektir diye tahmin ediyorum El Salvadorlu hakem. Baskımızı devam ettiriyoruz. Sağ tarafta Mert Müldür Barış Alper'e çıkardı. Barış Alper'in içeriye orta çabası, top kornere gitti. Şimdi korner kullanacağız. Tabii ABD rejisi de bir yandan tribünleri gösteriyor. Tribünlerde inanılmaz bir şekilde Türk taraftarlarının desteği var, onu söyleyelim. Paraguay taraftarı böyle 1000-2000 kişi var ama bir 10 binlerce Türk var efendim, onu söyleyelim. Kaliforniya'da şimdi Arda Güler kullanıyor korneri. Sol ayağının içiyle hadi Arda, ceza sahası içine orta. Kafa, top tekrar kornere gitti. Orada Barış Alper Yılmaz ve Mert Müldür topa vurmak istedi ama Paraguay savunmasına çarptı. Top kornere gitti efendim. Evet. Mert Müldür vurmuş, sonra Paraguay savunmasına çarpıp top kornere gidiyor, onu söyleyelim. Şimdi diğer taraftan korner kullanacak ve yine Arda Güler kullanacak. Sabırsızlıkla bekliyoruz. Deniz Gül içeride, uzun oyuncularımızdan biri. Arda geldi topun başına, içeriye doğru ortaladı. Uzaktan Serşut, Hakan Çalhanoğlu'nun şutunu yine Paraguay savunması uzaklaştırmaya çalıştı. Paraguay çıkamıyor artık, çok yoruldular. Biz de ataklarımızı hızlandırmaya çalışıyoruz. Eren Elmalı içeriye doldurdu. Mert Hakan. Düzeltiyorum. Hakan Çalhanoğlu. Top istiyor. Arda Güler'den sola. Solda. Barış Alper içeriye çıkarmaya çalıştı. Hayır. Top yine kornere gitti efendim. Sağlı solu ataklarımızı sıklaştırdık ama bir türlü o topu ceza sahasının içinde, o kale çizgisinin içinde toptan geçiremiyoruz efendim. Şimdi yine bir korner kullanılıyor. Arda içeriye doldurdu. Hadi artık vur Denizgül. Hayır, top eline çarpmış. Eline çarptı ve hakem Paraguay lehine serbest vuruş verdi efendim. Akşam gazetesiyle devam edelim. İhale terörü. Evet, sürü manşetinde yine Akşam gazetesinin logosunun altında görüyoruz. İhale terörü diye bir haber var. Onu okuyalım. İBB'deki ihale rüşvet ağından beslenen çete, soruşturmalarla işleri zora girince Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısını kaçırıp öldüresiye işkence yaptı. Haberi var. Bakalım diğer haberlere. Ortaokulda ahlaksızlığa soruşturma diye bir haber var. Sarıyer'deki özel açı ortaokulunda görevli İngilizce öğretmeni Burak Ü cinsiyet değiştirmiş efendim. Veliler tepki gösterince okul cinsel kimlik gelişimi semineri düzenlemiş. Milli Eğitim Bakanlığı da bu konuda soruşturma açtı. Yani öğretmenin efendim öğrencilere örnek olması gerekirken böyle sapkın durumlar eğitim kurumlarında hiç kuşkusuz olmaması gerekiyor. Öğrencilerimize, çocuklarımıza her daim örnek olmamız gerekiyor
bu arada.

0: Ne oldu, pozisyon mu kaçtı yine? Mert Müldür'ün kafası out'a gitmiş efendim. Artık dakikalar da 78'i gösteriyor. Yani dakikalar tükeniyor. Bari bir gol atarsak şu olacak. Şunu söyleyelim. Bir gol atarsak, yani maçı berabere bitirirsek en iyi ikincilik için belki şansımız olabilir. Yine turu mucizelere sokacağız ama en azından son maça biraz iddialı çıkacağız. Pardon, en iyi üçüncülük. İkincilik nereden çıktı? Benim de aklım gitti. İkinci olursan zaten çıkıyorsun direkt olarak ama şu an ABD'nin puanı 6, Avustralya 3 yaptı. Biz berabere kalırsak sevgili izleyenler Paraguay'la, bir puanımız olacak. Paraguay'ın da bir puanı olacak. Son maçlar öncesinde en azından böyle hani ABD'yi yenersek, ev sahibi ABD'yi, 4 puanla en iyi üçüncüler arasına girebilir miyiz? Onun peşinde koşacağız ama şu anda sağ yine bir karıştı. Abdülkerim Bardakçı rakibine sert girdi. Paraguay yedek kulübesi ayaklandı. El Salvadorlu hakem ortamı sakinleştirmeye çalışıyor ama pozisyonda hiçbir şey yok, onu söyleyelim. Efendim, şimdilik kısa bir mola veriyoruz. Bir ara verelim. Saat başında inşallah milli takımın zaferiyle karşınızda olacağız. Lütfen bizden ayrılmayın. Kanal 7 izleyenlerine de ben veda ediyorum. Saat başında 8'de Ülke TV ekranlarında Türkiye'den ve dünyadan önemli gündem başlıklarını ekranlarınıza taşıyacağız. Ve sizden gelecek enerjik güzel mesajlara da saat 8'den itibaren yer vereceğim efendim. Saat başında görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.
1: Burası Radyo 7. Şimdi sıradaki şarkı senin için.

0: Reklam.
1: Kırmızı etlerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 20-21 Haziran tarihlerinde dana etleri, kuzu etleri, sakatatlar ve uzman kasap paket et ürünlerinde %15 indirim Migros bazıları ve Migros uygulamasında. Migros, hepimize iyi
2: gelecek. Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek, sana gelecek.
1: Migros'tan temel gıda ürünlerinde Hodri Meydan 18 Haziran 8 Temmuz tarihleri arasında salçadan, pirince, ayçiçek yağından una kaçırılmayacak ürünler Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros, hepinize iyi gelecek.
0: Reklam.

0: reklam.
1: Kırmızı etlerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 20-21 Haziran tarihlerinde dana etleri, kuzu etleri, sakatatlar ve uzman kasap paketleri

0: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek. Sana gelecek.
1: Migros'tan temel gıda ürünlerinde Hodri Meydan. 18 Haziran 8 Temmuz tarihleri arasında salçadan pirince, ayçiçek yağından una, kaçırılmayacak ürünler Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros hepimize iyi gelecek.
2: Reklam.

0: Reklam.
1: Kırmızı etlerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 20-21 Haziran tarihlerinde dana etleri, kuzu etleri, sakatatlar ve uzman kasap paket et ürünlerinde %15 indirim Migros bazıları ve Migros uygulamasında.
0: Migros, hepimize iyi gelecek. Reklam.

0: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertize
1: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınıza ekleyin. Bursa İnegöl Bozüyük yolunun 13-15. kilometreleri, Ankara Konya yolunun 56-59. kilometreleri, Nurdağ Gaziantep yolunun 33-37. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar. Ekspertize
0: Dynobil'e. Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
1: Halkbank. Brent petrol fiyatlarındaki düşüş akaryakıta indirim olarak yansıdı. Benzinin litre fiyatına 99 kuruşluk indirim uygulandı. Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi Haziran'da 1 puan artarak 102 seviyesine yükseldi. Tarımsal girdi fiyat endeksi Nisan'da yıllık %38,97, aylık %5,61 arttı.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce

0: bir performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Reklam.
2: Migros'tan temel gıda ürünlerinde Hodri Meydan. 18 Haziran 8 Temmuz tarihleri arasında salçadan pirince, ayçiçek yağından una, kaçırılmayacak ürünler Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
3: Migros, hepimize iyi gelecek.
4: Acil nakde ihtiyacınız varsa Yapı Kredi'de esnek hesap var. Siz de başvurun, hesabınızda paranız olmasa bile tüm ihtiyaçlarınızı anında karşılayın. Üstelik dilerseniz taksitli esnek hesapla taksit taksit ödeyin. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
5: Yapı Kredi. Bir adım önde.
6: Lezzet arıyorsan
7: Festi.
6: Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa
7: buldum.
6: Opet'te bulacaksın.
8: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.

0: Teğmen Babalar Günü'nü kutlar.
1: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
2: Ya bu ocak nasıl temizlenecek şimdi?
3: Diye üzüldüğünüz günler geride kaldı. Çünkü artık Beko indüksiyonlu ocak var, temizleme derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. Bu sayede ocağın üzerine dökülen yemekler yanmaz, cam yüzeye yapışmaz ve kolayca temizlenir. Detaylar Beko mağazaları ve Beko.com.tr'de. İşte bu Beko farkı.

0: Serviste yenilen, yolda güçlen. Fiat servislerinde 8000 lira ve üzeri mekanik işlemlerde 4000 liraya varan Opet yakıt puan veya Aygaz 100 oktan puan hediye. Detaylı bilgi ve randevu için fiat.com.tr.
1: Reklam.
2: Radyo 7. Efendim aşkın sesi bendeniz Zenhar Sarıoğlu. Şükür kavuştuk. Yine güzel dakikaları paylaşacağız bol bol inşallah. Ve aşkın sesi bendeniz Zenhar Sarıoğlu. Aşkın yayın hali Ebru'da. Çok özel bir sesle başlıyoruz. Barış Manço'muz. Merhum Barış Manço, saygıyla ve rahmetle anıyorum. Allah'ım güç ver bana. İnşallah hem dua yerine geçsin hem de şöyle güçlüce başlamış olalım yayına, programa. Hoş geldiniz ve aşk ola.

Dua gezicidir. Gezer. Kalbinden diline, semaya, tabii. Özellikle kalpten dile vurur. Dilden semaya, semadan ise Allah'a ulaşır.

0: sözün yetmiyorsa cancağızım, bırak. Bırakıyorsun zaten değil mi? Allah konuşsun. Gücün yetmiyorsa yine bırak. Allah'ından bulsun.
1: Kalp alışır.

sık verilen bazı öğütler vardır. İşte onlardan sıkılma cancağız. Çünkü bir çiviyi çakmayı düşün. Bir çiviyi çakabilmek için defalarca tekrar tekrar vurmak gerekir, öyle değil mi?

bel kadar. Şu dünya cancağızım koca bir yalan. Koskoca bir yalan iken gerçeği arar durur insan. Ararız. Ama en gerçek şey ölüm. Ölüm en güzel nasihat iken ne enteresandır ki hiç ölmeyeceksin.

oldukça her yeni gün yepyeni bir başlangıçtır. Yeni bir güne başladık, şu saatlere kadar getirdik. Ama sadece yeni günle kalmıyoruz değil mi? Hayatımıza yenilikler katmaya, yenilenmeye devam ediyoruz. O zaman bütün yeni başlangıçlara beraberce diyelim mi? Merhaba.

Başucumda resmin hala duruyor, yoksun. Defterimdeki yazın hiç silinmedi. Eşiğimdeki ayak izin her gün gelişi. Gözlerimce gidişi hiç bilinmedi. Eşiğimdeki ayak izin her gün gelişi. Gözlerimce gidişin hiç bilinmedi.

Ezberimdeki sevdan hiç okunmadı. Eşimdeki ayak izin, her gün gelişin, yüreğime gidişin hiç dokunmadı. Eşimdeki ayak izin, her gün gelişin, yüreğime gidişin hiç dokunmadı.

cancağızım, bir derdin varsa ağaçlara açabilirsin. Ağaç yaprak verir, yok sır vermez. Hani öyle derler ya, suya anlatın, ağaca anlatın. Canım tutuşuyor. Güvenmediklerinize değil.

Madem şarkıyı dinledik değil mi? O zaman kendi sesinden de bir dinleyelim. Mustafa Yıldız Doğan'dan bahsediyorum efendim. Hemen devam edelim. Şöyle düşün ki bu dünyada istediğin her şeyi elde edeceksin. Sonra da evet bırakıp gideceksin. Giderken yanında ne götüreceksin? Yok. O istediklerini değil. Sevgini, yaptığın iyilikleri, aldığın duaları, karşılık beklemeden sevgiyle yaptığın her şeyi. Öyleyse sevgi, dua biriktir. İyilik biriktir, güzellik biriktir. Aşk ola.

yar deyince kalem elden düşüyor. Gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor. Lambada titreyen alev üşüyor. Aşk kağıda yazılmıyor.

tabiplerde ilaç yoktur yarama. Aşk deyince ötesini arama. Her nesnenin bir bitimi var ama aşka hudut çizilmiyor mihriban.

şeyi unutmayalım sevgili can bağları. Aslında hepsini de çok iyi biliyoruz tabii. Neydim? Çok iyi biliriz. Ne olduk? Ne oldum? Bir şey daha var. Ne olacağım? Unutmuyoruz. Aşkım.

unutamadığınız kişi, kişiler ya da değil mi? Daima bizden uzakta olanlardır. Yakındakiler acaba yanımızda diye mi acaba, bilemiyorum ki. Radyo 7'de Aşkın Yayın Hali, Ebru Lide Aşkın Sesi, bendeniz ben Harsaroğlu. Evet, yine çok güzel şarkılarla devam ediyoruz, enfes şarkılarla. İşte onlardan bir tanesi daha, hemen dinlemeye başlayalım.

bir insan bilmiyorsa ne istediğini, hem seni ziyan eder hem kendini. Dibini görmediğin suya dalmadığın gibi, emin olmadığın sevgiye de yok, sakın teslim etme kendini. Etme.

Hemen söyleyelim, İmran Gülcan seslendiriyor. Onun yorumuyla dinletiyorum bu arada. İsteyenlerine ve sevenlerine armağanımız olsun. Zaman daima galip gelir. Her zaman. Sıra bize de gelecek. Unutmayın. Bize de gelecek.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
1: Halkbank. Brent petrol fiyatlarındaki düşüş akaryakıta indirim olarak yansıdı. Benzinin litre fiyatına 99 kuruşluk indirim uygulandı. Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi Haziran'da 1 puan artarak 102 seviyesine yükseldi. Tarımsal girdi fiyat endeksi Nisan'da yıllık %38,97, aylık %5,61 arttı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
2: Halkbank. Burası Radyo 7. Radyo.

Hızla şöyle bir devam edelim efendim. 0507-977-0101'den gelen mesajlar. Merhaba demiş Denizli'den Öznur. Merhaba Öznur'cum, Mustafa Ceceli'den demiş. Şu an dinleyen herkese gelsin. Hemen gönder.

Hemen devam edelim efendim. Şöyle güzel güzel o mesajlarınız yine yağmur gibi yağıyor maşallah maşallah. Manisa'dan Necip Üşer, 10 yıldır sizi severek dinliyorum demiş. Maşallah ya. Ne kadar kıymetli zaman dilimleri, farkında mısınız? Bizim saygıdeğer dinleyenlerimizle, yani ailelerimizle, aile fertlerimizle hep yıllar vardır böyle. 10 yıllar, 20 yıllar değil mi? Harikasınız, çok teşekkür ediyorum. Varlığınız her zaman için bize en büyük destek. Murat Göyebakan'dan bir eser dinletirseniz sevinirim demiş. Denktaş Ticaret çalışanlarına ve tüm eski garaj esnafına armağan ediyor galiba, anladığım kadarıyla garaj yazmış ama ben her ikisini de söyleyeyim, sabit olsun. Evet, hemen gönderiyorum Murat Göyebakan, Ay Yüzlüm ve işte o güzel şarkı Radyo 7'de.

bir denge diyor hakikaten şöyle bir baktığımızda şu anki dünya konumuna. Denge var gibi ama dengesiz bir denge var, enteresan bazı şeyleri, ama onlar çok uzun mevzular, onlara girmeyeceğim ben şimdi. Yine güzel bir şarkı daha hemen armağan edeceğim efendim, sevgi ve saygılarımı kıymetli çok özel yüreklere armağan edeceğim efendim. İnci Tuhafiye'ye selam olsun ve Alişan Bey ve Polis Ali Bey, iki Ali bir arada. Atalay Bey siz de dilek tutun vallahi, iki Ali arasında. Atalay Bey'e de selam olsun, sevgiler saygılar iletiyorum. Hemen gönderiyorum Orhan Gencebay'ın muhteşem bir şarkısı daha. Yine Radyo 7'de büyük bir keyifle. Dil Yarası.

merhum Zeki Müren. Muhteşem bir eserdir. Bir sevgi istiyorum ve sevenlerine özellikle armağanım olsun. Ve Radyo 7'de devam ediyoruz Eylem Aktaş'la. Şimdi çok acı bir söz var ama hepimizi de ilgilendiriyor. Eninde sonunda ilgilendirecek ya da. Şöyle bir yaklaşımı var ve de çok iyi yakalamış tabii ki. Ana babam balı parası için birbirine giren evlat çok. Çok ama diyor. Ana babaya bakmak için birbirine giren evlat yok.

Teknolojilerine yatırım yap. Detaylar akbank.com'da. Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.

0: Hadi, hadi, vurdu ve gol! Harikasınız, harikasınız.
1: Uzatmadan bitir, galibiyet getir. Şampiyonuz, şampiyonuz, şampiyonuz bitir.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Serviste yenilen, yolda güçlen. Fiat servislerinde 8000 lira ve üzeri mekanik işlemlerde 4000 liraya varan Opet yakıt puan veya Aygaz 100 oktan puan hediye. Detaylı bilgi ve randevu için fiat.com.tr.
4: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
5: Reklam.
6: Bilsen uzaklarda kimler ağlıyor. Gelemem sevdiğim, felek koymuyor. Gurbet eller bana bir mesken oldu. Gelemem sevdiğim, gelemem, gelemem. Kader bağır.

Efendim şimdi huzurum kalmadı. Şöyle dinledik ama huzurumuz baki olsun. Her zaman için inşallah yine güzel bir Ferdi Tayfur şarkısıyla tabii ki devam ediyoruz. Şöyle bir bakıyorum mesajlarımıza, yine en çok istenenlerden biri. Ferdi Tayfur öncelikle Karabük'ten Ümit Çarşamba günü. Boşanacağım eşime Ferdi Tayfur'dan bir şarkı armağan eder misiniz demiş. Teşekkürler demiş. Hakkınızda hayırlısı. Selamlar ablam demiş. Samsun Bafra 5 hat dolmuş durağına. Selamlar demiş Fatih kardeşimize ve oradaki diğer kaptan şoförlerimize ve yolcularına selamlarımızı armağan edelim. Şu an takside olanlar. Sizler de duyuyor musunuz? Sayın Hatice Hanım ve Burcu Hanım, sevgiler saygılar iletiyorum. Hayırlı yolculuklar diliyorum sizlere de. Hemen ve bu güzel şarkıyı da kabul buyurun. Ferdi Tayfur ve Sende Mi Leyla?

Sen de mi Leyla? Ferdi Tayfur'u dinledik büyük bir keyifle. Seven herkese de özellikle armağanımız olsun. Şimdi ise Zara'ya geçiyoruz sevgili Can Bağları. Berner abla merhaba demiş. Antalya Kaş'tan Kader. Zara yayınlarsan sevinirim demiş. Bir de kalp kondurmuş. Seviliyorsun ablam demiş. Sevdirine bin şükür. Çok teşekkür ediyorum. Antalya Kaş. Allah.

senden ne yar olur ne de arkadaş. Gecikmesin Rabbim hiç kimseye ya. Çok fena değil mi sevgili Can Bağları? Şu an yollarda olanlar, araçlarında olanlar, iş yerinden yeni çıkmış olup evine doğru ulaşmaya çalışan herkese hayırlı yolculuklar. Trafiksiz bir yol diliyorum. Su gibi aksın geçsin inşallah. Ve devam ediyorum mesajlarınızla. Cengiz Kurtoğlu ile devam ediyorum. Selamlar Sibel ben demiş. Bursa Demirtaş'tan Cengiz Kurtoğlu'ndan demiş. Teşekkür ediyoruz. Hemen gönderiyorum. Ben hanım ben Ankara Keçiören'den Sevda sizden demiş. Çok sevdiğim eşim Ali için istiyorum. Radyo 7 dinlemek insana ilaç gibi geliyor. Severek dinliyorum sizi. Cansınız demiş Benhar Hanım. Çok teşekkür ediyorum. Evet vatanın vesile Benhar. Benhar Sağroğlu bendeniz.

Şimdi de acıların kadınını dinleyeceğiz. Bergen sizlerle birlikte olacak. Denizli Gezdele Yıldıztepe Kıraathanesi'nden müşterilerine Bergen'den yayınlarsanız sevinirim demiş. Kolay gelsin İstanbul Zeytinburnu'ndan Arzu. Bugün benim doğum günüm. Bergen'den bir şarkı yayınlar mısınız demiş. Kardeşim Filiz'e ve kızıma da armağan ediyorum demiş. Öncelikle doğum gününüz kutlu olsun. Yeni yaşınız güzellikler, mutluluklar ve sevdikleriniz de böyle dop dolu olsun inşallah. Aksaray'dan Umut Güldalı, güzeller güzeli çiçeğim Burcu'ma armağan ediyorum demiş, onu çok seviyorum demiş. Merhaba abla Serkan, Konya'dan iyi yayınlar dilerim. Herkese gelsin şarkılar, seviliyorsunuz demiş, iyi yayınlar sevdiğine bin şükür. Çok teşekkür ediyorum, selam olsun kardeşim.

Benim için üzülme ve Bergen sizlerleydi. Şimdi ise İbrahim Erkal'la devam ediyoruz. Denizli Gezele'den Yıldıztepe Kıraathanesi müşterilerine İbrahim Erkal'dan yayınlarsanız sevinirim demişler. Ebru abla Antalya'dan Emine ben seni severek dinliyorum. Senden gözümün görmediği ama bir nefes kadar yakın olan canım sevdiğim için istiyorum demiş. İbrahim Erkal'ın bu güzel eserini armağan ediyorum. Kabul buyurun efendim. Ve şöyle devam edelim. Erzurum'dan merhaba, saygılar, sevgiler. Acı çekmeyi yüreğine değil gözlerine sor. Güzel ticaret Hasan Güzel'e özellikle armağanımız olsun. İbrahim Erkal. Tam da isabet oldu değil mi? Erzurum hemşerimiz.

ve bugün de gerek. Programın sonuna. Sevgili Can Bağlarım, bugün de yine sizlere eşlik etmeme izin verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Yine çok keyifli, çok lezzetliydi. İyi ki buradasınız, Radyo 7'desiniz. Ve burada gönül birliği ediyorsunuz, var olun. Teşekkür ediyorum. Ve sevdiklerinize tavsiye ediyorsunuz. Bunlar da çok kıymetli, çok önemli. Efendim, aşkın sesi bendeniz Venha Sarıoğlu. En önemlisi ve en güzeli, sırrın sahibine emanet. Hoşçakalın.

0: boyunca golleri istediğin yerden izlemek, Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan, internetinden yemeden izlemek, Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar TVBu.com.tr'de.
1: Reklam.
2: 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
3: Bizim çocuklar sahada, İlker hep yanlarında.
4: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
5: Babalar gününe özel büyük fırsat Hatemoğlu'nda. Seçili ürünlerde 2 ve üzeri alışverişlerinizde %50 indirim sizi bekliyor.
6: Tek aşkı kalbimin.
7: Babalar günümüz kutlu olsun. Hatemoğlu, babadan oğla.
8: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baz aseti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.
9: Bellona, Bellona. Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Klasik'te. Üstelik

0: Takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Mehmet Bey ve oğlu kapıda vedalaşıyor. Mehmet Bey'in eli cebine gidiyor ve o da ne? Cebinden iki tane basketbol maçı bileti çıkıyor. Biletler Berk'e doğru uzanırken...
2: Baba büyüksün!
1: Diyerek babasına sarılıyor.
3: Süvari'de babalar gününe özel tişört ve gömleklerde bir alana bir bedava. Süvari.
4: Yakışanı yapar.
5: Tüm Migros mağazalarında 3 alışverişin biri bizden. 13-28 Haziran tarihleri arasında Migros mağazalarından 3 farklı günde tek seferde 750 TL ve üzeri

0: performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Reklam.

0: Radyo 7 Haber.
1: 2026 FIFA Dünya Kupası D grubunda Paraguay ile karşılaşan A Milli Futbol takımımız sahadan 1-0 mağlup ayrıldı. Bu sonuçla birlikte milliler turnuvadaki son 32 turuna yükselme şansını tamamen kaybetti. ÖSYM tarafından düzenlenen 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı Maratonu yurt genelinde resmen başladı. Milyonlarca adayın katıldığı dev organizasyonun ilk oturumu olan temel yeterlilik testi sorunsuz şekilde gerçekleştiriliyor. İzmir'in Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında adli süreç tamamlandı. Aralarında belediye başkan yardımcısı İGP'nin de bulunduğu adliyeye sevk edilen 5 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Gümrükler muhafaza ekipleri uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında Mersin ve Ağrı'da dev operasyona imza attı. Mersin Limanı ve Gürbulak Gümrük Kapısı'nda yapılan aramalarda toplam piyasa değeri 8 milyar 85 milyon TL olan kaçak ilaç ve uyuşturucu madde ele geçirildi. İstanbul'da M4 Kadıköy Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattında sefer yapan bir tren dün akşam saatlerinde Bostancı istasyonunda raydan çıktı. Kazanın ardından tünelden tahliye edilen yolculardan yaralanan 3 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Lübnan sınırında yaşanan çatışmaların ardından yine skandal bir çağrıda bulundu. Bölgedeki operasyonlarda 4 İsrail askerinin ölmesi üzerine öfke kusan Ben-Gvir, "Bütün Lübnan yanmalı" ifadelerini kullanarak katliam çağrısı yaptı.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik,
1: Otopratik. Meteorolojiye göre Ege, Akdeniz, Kahramanmaraş ve Hatay hariç, İç Anadolu, Çankırı, Kırıkkale ve Kırşehir hariç, Orta Karadeniz, Çorum hariç, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Kocaeli, Sakarya, Balıkesir'in kuzey kesimleri, Zonguldak, Karabük, Bolu, Düzce, Sinop, Gümüşhane, Artvin ve Ardahan çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ankara 26, İstanbul 28, İzmir ve Antalya 33, Samsun 27, Yozgat 22, Kars 26, Şanlıurfa 37 derece.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik, Otopratik.
3: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
1: Amerikan doları 46,47, avro 53,35, gram altın 6205, çeyrek altın 10.215 lira. Brent petrol 81 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi haftayı 14.734 puandan kapattı.
3: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
4: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
1: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınıza ekleyin. Bursa İnegöl Bozüyük yolunun 13-15. kilometreleri, Ankara Konya yolunun 56-59. kilometreleri, Nurdağ Gaziantep yolunun 33-37. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar.
4: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
0: Burası Radyo 7.

susuz sevdamı, manolya kokulu başını kollarımın arasına alıp senin o memleket gözlerine saatlerce bakmalıyım ki anlatabileyim. Senin yanı başında ve şefkat dolu göğsünde uyumalıyım. Çünkü ben senin her yana çiçek açmış, yemişlerle dolu fidana benzeyen güzel yüzüne hasret. Yaşayamam. Son hayalim, son hasretim, son sözüm, martanem, yutkunuşum, uyanışlarımın en güzeli, kadınım benim, kadınım.

0: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın.
2: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da.
3: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
4: Yazın ışıltısı Skoda Elroq. Skoda Elroq sahipleri yazın keyfini Kiko Milano güneş bakım ürünleriyle çıkarıyor. Kadın müşterilerimize özel Kiko Milano güneş bakım ürünleri ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesi Skoda showroomlarında. Üstelik Skoda Elroq 2 milyon 349 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla. Detaylar skoda.com.tr'de.

0: sonuna geldik. Hadi, hadi, vurdu ve gol! Harikasınız, harikasınız.
1: Uzatmadan bitir, garibiyet getir. Şampiyonuz, şampiyonuz, şampiyonuz bitir.
2: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
3: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel, Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
4: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
5: Serviste yenilen, yolda güçlen. Fiat servislerinde 8 bin lira ve üzeri mekanik işlemlerde 4 bin liraya varan Opet yakıt puan veya Aygaz 100 oktan puan hediye. Detaylı bilgi ve randevu için fiat.com.tr.
6: Reklam.

0: boyunca golleri istediğin yerden izlemek, Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan, internetinden yemeden izlemek, Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar TVBu.com.tr'de.
1: Reklam.
2: Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için Fiat.com.tr.
3: Eyvah! Yemeğin dibi tuttu
4: diye üzüldüğünüz günler geride kaldı. Çünkü artık Beko indüksiyonlu ocak var, yemeğin dibinin tutma şansı yok. Beko indüksiyonlu ocak Safe Cook özelliğiyle yemeklerin suyu bittiğinde pişirmeyi otomatik durdurur, yanma ve dip tutma gibi sorunların önüne geçer. Detaylar Beko mağazaları ve Beko.com.tr'de. İşte bu Beko farkı.
5: Lezzet arıyorsan
6: Festi.
5: Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa
6: buldum,
5: Opet'te bulacaksın.
7: Babalar gününe özel büyük fırsat Hatemoğlu'nda. İki takım elbise veya smokin alışverişinde tüm indirimlere ek 2000 TL indirim sizi bekliyor.
8: Aşkı kalbimin.
9: Babalar günümüz kutlu olsun. Hatemoğlu, babadan oğla.
10: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
11: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
12: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
13: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
12: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
13: Mutlu Akü bir numara.
14: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
15: Seymen yılların lezzeti, tahin pekmez bal ve reçeli.
16: Seymen Babalar Günü'nü kutlar.
17: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Reklam.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
1: Amerikan doları 46,47, avro 53,35, gram altın 6205, çeyrek altın 10.215 lira. Brent petrol 81 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi haftayı 14.734 puandan kapattı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
1: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınıza ekleyin. Bursa İnegöl Bozüyük yolunun 13-15. kilometreleri, Ankara Konya yolunun 56-59. kilometreleri, Nurdağ Gaziantep yolunun 33-37. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar.
2: Dynobil'e. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
3: Burası Radyo 7.

Burası Radyo 7. Hayata müzik katın. O zaman sıradaki şarkı sana gelsin.

0: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
1: Çin ve Hindistan gibi ülkelerde insanlar çiçek hastalığı geçiren kişilerin yarasından alınan kabukları sağlıklı kişilere vererek hafif hastalık geçirip bağışıklık kazandıklarını fark etmişti. Bu uygulama varyolasyon olarak adlandırılır. 1700'lerde Osmanlı'da da varyolasyon uygulanıyordu. Bu uygulama Türkler üzerinden Avrupa'ya geçmiştir. İngiliz Edward Jenner isimli doktor 1789 yılında modern çiçek aşısını geliştirdi. Osmanlı topraklarında uygulanan varyolasyon yöntemini modernleştiren Edward Jenner bugün aşının babası olarak bilinir.
0: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
2: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek.
3: Şimdi Akses'le olanlar ilk yıl kart ücreti ödemeden 10.000 TL'ye varan çift para kazanıyor. Sen de 30 Haziran'a kadar ilk kez Akses'le ol, cüzdandan kampanyaya katıl, 15 Temmuz'a kadar yapacağın her 4.000 TL ve üzeri harcamaya 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında.
4: Reklam.
5: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
6: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
7: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
6: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de. Aygaz diyorum.
8: Yaparsa fiyat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi, Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
9: Sıradaki parça, modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
10: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
11: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan E-deftere, tüm E-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve 1000 kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
12: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: hale geldik. Hadi, hadi, vurdu ve gol! Harikasınız, harikasınız. Uzatmadan bitir, galibiyet getir.
1: Şampiyonuz, şampiyonuz, şampiyonuz bitir. Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
2: Mehmet Bey ve oğlu kapıda vedalaşıyor. Mehmet Bey'in evi cebine gidiyor ve o da ne? Cebinden iki tane basketbol maçı bileti çıkıyor. Biletler Berk'e doğru uzanırken...
3: Baba büyüksün!
2: Diyerek babasına sarılıyor.
4: Süvari'de babalar gününe özel tişört ve gömleklerde bir alana bir bedava. Süvari.
5: Yakışan yapar.
6: Serviste yenilen, yolda güçlen. Fiat servislerinde 8000 lira ve üzeri mekanik işlemlerde 4000 liraya varan Opet yakıt puan veya Aygaz 100 oktan puan hediye. Detaylı bilgi ve randevu için fiat.com.tr.
7: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
8: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
9: Reklam.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
2: Babalar gününe özel büyük fırsat Hatemoğlu'nda. Seçili ürünlerde 2 ve üzeri alışverişlerinizde %50 indirim sizi bekliyor.
3: Tek aşkı kalbimin.
4: Babalar günümüz kutlu olsun. Hatemoğlu, babadan oğla.
5: Seymen, yılların lezzeti. Tahin, pekmez, bal ve reçeli.
6: Seymen, babalar gününü kutlar.
7: Bu yazın ışıltısı Skoda Elroq. Skoda Elroq sahipleri yazın keyfini Kiko Milano güneş bakım ürünleriyle çıkarıyor. Kadın müşterilerimize özel Kiko Milano güneş bakım ürünleri ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesi Skoda showroomlarında. Üstelik Skoda Elroq 2 milyon 349 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla. Detaylar skoda.com.tr'de.

yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baz aseti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve

0: Takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: İşiniz için en güçlü seçim şimdi avantajlı koşullarla. Tüm Ford Transit ve E-Transit modellerini kapsayan 1 milyon TL'ye 6 ay 0 faiz kampanyası sizleri bekliyor. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.

0: Radyo 7 Haber.
1: ÖSYM tarafından düzenlenen 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı Maratonu yurt genelinde resmen başladı. Milyonlarca adayın katıldığı dev organizasyonun ilk oturumu olan TYT sorunsuz şekilde gerçekleştirildi. Gaziantep'in Karkamış ilçesinde YKS'ye girmek isteyen öğrencileri taşıyan otomobille bir tırın çarpışması sonucu feci bir kaza yaşandı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan otomobil sürücüsü doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kamu Denetçiliği Kurumu boşandıktan sonra soyadı değişen bir vatandaşın diplomasının güncellenmesi yönündeki başvurusunu haklı buldu. Hak ihlali kararı veren KDK, mezun olunan Marmara Üniversitesi'ne belgenin yeni soyadıyla düzenlenmesi için tavsiye kararı gönderdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Türkiye'nin küresel havacılık ağını genişletecek yeni bir diplomatik adım attığını duyurdu. Yapılan açıklamada Türkiye ile Yeni Zelanda arasındaki hava ulaştırma ilişkilerinin ve uçuş ağlarının geliştirilmesine yönelik resmi bir mutabakat zaptı imzalandığını bildirdi. Uluslararası diplomasi koridorlarında küresel güvenliği yakından ilgilendiren yeni bir zirve hazırlığı yapıldığı iddia edildi. İsviçre'nin önümüzdeki iki gün içinde kritik kararların alınacağı kapsamlı ABD-İran barış görüşmelerine yeniden ev sahipliği yapacağı öne sürüldü. Avrupa'yı etkisi altına alan aşırı sıcak hava dalgası Fransa genelinde günlük yaşamı ve kamu sağlığını olumsuz etkilemeye devam ediyor. Meteoroloji yetkilileri, tehlikeli seviyelere ulaşan hava sıcaklıkları nedeniyle ülkedeki 60 vilayette alarm seviyesini turuncuya yükseltti.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik.
1: Meteorolojiye göre Ege, Akdeniz, Kahramanmaraş ve Hatay hariç, İç Anadolu, Çankırı, Kırıkkale ve Kırşehir hariç, Orta Karadeniz, Çorum hariç, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Kocaeli, Sakarya, Balıkesir'in kuzey kesimleri, Zonguldak, Karabük, Bolu, Düzce, Sinop, Gümüşhane, Artvin ve Ardahan çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ankara 26, İstanbul 28, İzmir ve Antalya 33, Samsun 27, Yozgat 22, Kars 26, Şanlıurfa 37 derece.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
2: Otopratik, Otopratik.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Brent petrol fiyatlarındaki düşüş akaryakıta indirim olarak yansıdı. Benzinin litre fiyatına 99 kuruşluk indirim uygulandı. Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi Haziran'da 1 puan artarak 102 seviyesine yükseldi. Tarımsal girdi fiyat endeksi Nisan'da yıllık %38,97, aylık %5,61 arttı.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Radyo 7 en iyi 20 başlıyor.
1: Herkese selamlar, sevgiler, saygılar sunuyorum. Ben Oğuz Sivri. Türkiye'nin en iyi liste programı Radyo 7 en iyi 20 ile bu cumartesi de sizlerle birlikteyim. Hafta boyunca radyo7.com'da en iyi 20 bölümüne girenler şarkılarımızı dinlediler, oylamada bulundular ve oluşan sıralamayı dinlemeye başlayalım. Özlem Çelik, Vay, listemizin açılışını yapıyor. Hoş geldiniz.
0: Radyo 7 en iyi 20
2: numara.

Emre Fel'i dinledik, listemizde 19 numarada ağırladık, yardım et Allah'ım dedi ve 18 numaradayız. Halil Yılmaz'ı konuk ediyoruz şimdi, Kara Geceler kulaklarınızda. Baş

İrem Derici bu defa başka dedi ve Radyo Edeni 20 listemizde 17. sırada yer aldı. 18 numaradayız. Ekin Uzunlar'ı konuk edelim şimdi de. Yokluğuna alıştım diyecek o da.

0: Radyo 7 En İyi 20 devam edecek.
1: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri Tivibu Go'dan internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. Tivibu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar tivibu.com.tr'de.
2: Reklam.

0: Acil nakde ihtiyacınız varsa Yapı Kredi'de esnek hesap var. Siz de başvurun, hesabınızda paranız olmasa bile tüm ihtiyaçlarınızı anında karşılayın. Üstelik dilerseniz taksitli esnek hesapla taksit taksit ödeyin. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Babalar gününe özel büyük fırsat Hatemoğlu'nda. İki takım elbise veya smokin alışverişinde tüm indirimlere ek 2000 TL indirim sizi bekliyor.
3: Aşkı kalbimin.
4: Babalar günümüz kutlu olsun. Hatemoğlu. Babadan oğla.
5: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
6: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
7: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
8: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
9: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
10: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
9: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

0: insan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca, yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
1: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Reklam.

Yonca Lodi ve Murat Güneş ikilisinden İncir Ağacı'nı dinledik. 15 numara geride kaldı böylelikle. Radyo Edeni 20 devam ediyor. 14 numaradayız. Elif Buse Doğan, Yangın Yeri ile şimdi sizlerle.

90'lar zamanı geriye, listemizde bu hafta 13 numaradaydı. Dinledik, 12 numaraya geçelim. Aleyna Tilki, Oyuncak Gibi ile şimdi kulaklarınızda.

Aleyna Tilki'yi de dinledik. En iyi 20'mizde 11 numaradayız. Konuğumuz Semih Cenk. Üzülmedim ki ile şimdi kulaklarınıza geliyor. Ardından da hep birlikte Radyo 7 En İyi 20'de ilk 10'a geçeceğiz.

0: yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi, Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
1: Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
2: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: geldik. Hadi, hadi, vurdu ve gol! Harikasınız, harikasınız.
1: Uzatmadan bitir, galibiyet getir. Şampiyonuz, şampiyonuz, şampiyonuz bitir.
2: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
3: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve

Derya Bedavacı'yı dinledik. Yok Öyle Bir Dünya listemizin bu hafta 10. sırasındaydı. Radyo Yedeğinin 20'de ilk ona onun sesiyle girdik. Blok 3 ile devam ediyoruz. O da ne yapıyorsun mesela diye soracak.

Mebrure Değilim dedi. Listemizin bu hafta 8. sırasında yer aldı, dinledik. Ve geldik Radyo 7 en iyi 20'de ilk 7'ye. 7 numarada da Karaf grubunu konuk ediyoruz. Aşk Durdukça isimli çalışmalarıyla şimdi sizlerle.

İlk 7'ye Karaf grubuyla girdik ve 6 numarada Sezen Aksu ile devam ediyoruz. Ey aşk diyecek o da. Ardından da Radyo 7 en iyi 20'nin ilk 5'indeyiz.

0: Radyo 7 En İyi 20 devam edecek.
1: Burası Radyo 7.
2: Radyo 7.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız.
4: Amerikan doları 46,47, avro 53,35, gram altın 6205, çeyrek altın 10.215 lira. Brent petrol 81 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi haftayı 14.734 puandan kapattı.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız.
1: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
5: Ekspertizse Dynobil'e.
4: Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınıza ekleyin. Bursa İnegöl Bozüyük yolunun 13-15. kilometreleri, Ankara-Konya yolunun 56-59. kilometreleri, Nurdağ-Gaziantep yolunun 33-37. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar.
5: Dynobil'e.
1: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
6: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek, Türk Telekom'la golleri Tivibu Go'dan, internetinden yemeden izlemek, Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. Tivibu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar tivibu.com.tr'de.
7: Reklam.

0: çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evi, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Babalar gününe özel büyük fırsat Hatemoğlu'nda. Seçili ürünlerde 2 ve üzeri alışverişlerinizde %50 indirim sizi bekliyor.
3: Tek aşkı kalbimin.
4: Babalar günümüz kutlu olsun. Hatemoğlu, babadan oğla.
5: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
6: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
7: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
8: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
7: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
8: Mutlu Akü bir numara.
9: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
10: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
11: Bu yazın ışıltısı Skoda Elroq. Skoda Elroq sahipleri yazın keyfini Kiko Milano güneş bakım ürünleriyle çıkarıyor. Kadın müşterilerimize özel Kiko Milano güneş bakım ürünleri ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesi Skoda showroomlarında. Üstelik Skoda Elroq 2 milyon 349 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla. Detaylar skoda.com.tr'de.

0: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
1: Reklam.

0: bendedir.
1: Mustafa Ceceli ve Sessizler Ötesi Yok dediler. İlk beşe bu güzel şarkıyla girdik. Dört numarada da Nahide Babaçlı ile devam ediyoruz. Bana bakmayın diyecek o da.

dinledik sevgili Ferdi Tayfur. Sanma sana dönerim dedi. İlk üçe de onun o güzel sesiyle girmiş olduk. İki numaradayız. Çağla ve Doğu bir seni düşündüm diyecekler. Ardından da hep birlikte bir numarayı dinleyeceğiz.

Çağla ve Doğu, Bir Seni Düşündüm'le listemizin ikinci sırasındaydı. Dinledik ve geldik bir numaraya. Rahmetli andığımız sevgili Müslüm Gürses, Harika Avcı ile birlikte Olmaz Artık isimli çalışmalarıyla bu hafta en iyi 20 listemizin zirvesinde, bir numarasında. Bu şarkıyla birlikte programımızın da sonuna geldik. Yarın 14 itibariyle yine sizlerle birlikte olmayı umuyorum. Pazar gününüze bu güzel şarkılarla eşlik etmeyi düşünüyorum. Siz de o zamana kadar radyo7.com'da en iyi 20 bölümüne girip şarkılarımızı dinleyip oylamada bulunabilirsiniz. Bizi kendi sitemizden radyo7.com'dan ya da akıllı telefonlarınıza indireceğiniz Radyo 7 uygulamasından takip edebilirsiniz. Yarın görüşmek ümidiyle haftanın birincisi Olmaz Artık şimdi sizlerle. Hoşça kalın.

0: Kabul et ne olur ey sultanım. Aşkınla yanmaya geldim.
1: Unutulmuş sevdaların şarkıları, unutulmamış aşkların şarkıları. Müziğin doğru adresi. Radyo 7'de.
2: Radyo 7'de.
3: Şimdi Access'le olanlar ilk yıl kart ücreti ödemeden 10.000 TL'ye varan çift para kazanıyor. Sen de 30 Haziran'a kadar ilk kez Access'le ol, cüzdandan kampanyaya katıl, 15 Temmuz'a kadar yapacağın her 4.000 TL ve üzeri harcamaya 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye varan çift para kazan. Detaylar access.com.tr'de. Access 25 yaşında.
4: Reklam.
5: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
6: 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
7: Serviste yenilen, yolda güçlen. Fiat servislerinde 8.000 lira ve üzeri mekanik işlemlerde 4.000 liraya varan Opet yakıt puan veya Aygaz 100 oktan puan hediye. Detaylı bilgi ve randevu için fiat.com.tr.
8: Babalar gününe özel büyük fırsat Hatemoğlu'nda. İki takım elbise veya smokin alışverişinde tüm indirimlere ek 2.000 TL indirim sizi bekliyor.
9: Aşkı kalbimin.
10: Babalar günümüz kutlu olsun. Hatemoğlu, babadan oğla.
11: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: Fatih. Mehmet Bey ve oğlu kapıda vedalaşıyor. Mehmet Bey'in evi cebine gidiyor ve o da ne? Cebinden iki tane basketbol maçı bileti çıkıyor. Biletler Berk'e doğru uzanırken...
1: Baba büyüksün!
0: Diyerek babasına sarılıyor.
2: Süvari'de babalar gününe özel tişört ve gömleklerde bir alana bir bedava. Süvari.
3: Yakışanı yapar.
4: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?

0: takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
3: Bu yemek nasıl yetişecek ya?
4: Diye üzüldüğünüz günler geride kaldı. Çünkü artık Beko indüksiyonlu ocak var, yemek yetişecek mi derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak, elektrikli ocaklara göre 3 kata kadar daha hızlı pişirir. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de. İşte bu Beko farkı.
5: Bir reklam.
6: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İşposta. Maksimum iş yerim şimdi İşpos oluyor. Posum cepte, linkle tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İşpos'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
7: Reklam.

0: Radyo 7 Haber.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, savunma sanayinde tarihi bir başarıya imza atıldığını duyurdu. Erdoğan, Romanya ile imzalanan satış sözleşmesiyle Türkiye'nin tarihinde ilk kez bir NATO ve Avrupa Birliği üyesi ülkeye savaş gemisi ihraç ettiğini açıkladı. Terör ve terörle mücadele faaliyetleri nedeniyle zarar gören vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesi için ek süre tanındı. Zararların karşılanması amacıyla yapılan başvuruların sonuçlandırılma süresini bir yıl daha uzatan Cumhurbaşkanı kararı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bingöl'ün Genç ilçesinde serinlemek için Murat Nehri'ne giren ve akıntıya kapılarak gözden kaybolan 33 yaşındaki Vedat Karabulut için ekipler seferber oldu. Genç adamın bulunması için bölgede başlatılan geniş çaplı arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor. Hizbullah, İsrail ordusunun dün akşamdan bu yana gerçekleştirdiği yoğun saldırılara rağmen ateşkese bağlı kalmayı sürdürdüklerini açıkladı. Ancak yapılan uyarıda İsrail'in sahadaki işgal alanlarını genişletmeye yönelik hamlelerine karşı kesinlikle kayıtsız kalınmayacağı vurgulandı. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun hava operasyonlarına karşı büyük bir savunma gerçekleştirdiğini duyurdu. Bakanlık, hava savunma sistemleri tarafından başta başkent Moskova olmak üzere çeşitli bölgeler üzerinde Ukrayna'ya ait 190'a yakın İHA'nın imha edildiğini bildirdi. ABD İç Güvenlik Bakanlığı göçmen politikaları kapsamında büyük tepki çeken bir projeden geri adım attı. Bakanlığın Georgia eyaletinde bulunan dev bir depoyu 10 bin kişi kapasiteli bir göçmen gözaltı merkezine dönüştürme planlarını tamamen iptal ettiği açıklandı.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik.
1: Meteorolojiye göre Ege, Akdeniz, Kahramanmaraş ve Hatay hariç, İç Anadolu, Çankırı, Kırıkkale ve Kırşehir hariç, Orta Karadeniz, Çorum hariç, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Kocaeli, Sakarya, Balıkesir'in kuzey kesimleri, Zonguldak, Karabük, Bolu, Düzce, Sinop, Gümüşhane, Artvin ve Ardahan çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ankara 26, İstanbul 28, İzmir ve Antalya 33, Samsun 27, Yozgat 22, Kars 26, Şanlıurfa 37 derece.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
3: Otopratik, Otopratik.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
1: Brent petrol fiyatlarındaki düşüş akaryakıta indirim olarak yansıdı. Benzinin litre fiyatına 99 kuruşluk indirim uygulandı. Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi Haziran'da 1 puan artarak 102 seviyesine yükseldi. Tarımsal girdi fiyat endeksi Nisan'da yıllık %38,97, aylık %5,61 arttı.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: boyunca golleri istediğin yerden izlemek, Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan internetinden yemeden izlemek, Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar TVBu.com.tr'de.
1: Reklam.
2: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İş Posta. Maksimum iş yerim şimdi İş Pos oluyor. Posum cepte, linkle tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İş Pos'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm pos çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel, Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
5: Babalar gününe özel büyük fırsat Hatemoğlu'nda. Seçili ürünlerde 2 ve üzeri alışverişlerinizde %50 indirim sizi bekliyor.
6: Tek aşkı kalbimin.
7: Babalar günümüz kutlu olsun. Hatemoğlu, babadan oğla.
8: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere, tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.

0: Fatih.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Mehmet Bey ve oğlu kapıda vedalaşıyor. Mehmet Bey'in evi cebine gidiyor ve o da ne? Cebinden iki tane basketbol maçı bileti çıkıyor. Biletler Berk'e doğru uzanırken...
3: Baba büyüksün!
2: Diyerek babasına sarılıyor.
4: Süvari'de babalar gününe özel tişört ve gömleklerde bir alana bir bedava. Süvari.
5: Yakışanı yapar.
6: Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi bankkart mobilde, bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
7: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.
8: Bellona. İşiniz için en güçlü seçim şimdi avantajlı koşullarla. Tüm Ford Transit ve E-Transit modellerini kapsayan 1 milyon TL'ye 6 ay 0 faiz kampanyası sizleri bekliyor. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
9: Lezzet arıyorsan Festi. Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
10: Reklam.

0: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İş Posta. Maksimum iş yerim şimdi İş Pos oluyor. Posum cepte, linkle tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İş Pos'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm pos çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
1: Reklam.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
3: Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
4: Of ya, bu ocak nasıl temizlenecek şimdi?
5: Diye üzüldüğünüz günler geride kaldı. Çünkü artık Beko indüksiyonlu ocak var, temizleme derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. Bu sayede ocağın üzerine dökülen yemekler yanmaz, cam yüzeye yapışmaz ve kolayca temizlenir. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de. İşte bu Beko farkı.
6: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca, yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: Acil nakde ihtiyacınız varsa Yapı Kredi'de esnek hesap var. Siz de başvurun, hesabınızda paranız olmasa bile tüm ihtiyaçlarınızı anında karşılayın. Üstelik dilerseniz taksitli esnek hesapla taksit taksit ödeyin. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
1: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
2: Lezzet arıyorsan Festi. Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum. Opet'te bulacaksın.
3: Bir reklam.
4: Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer. Akbank Mobil'in geniş yatırım evreninde

0: Reklam.
1: Tüm Migros mağazalarında 3 alışverişin biri bizden. 13-28 Haziran tarihleri arasında Migros mağazalarından 3 farklı günde tek seferde 750 TL ve üzeri 3 alışverişten biri 750 mani olarak iade. Detaylı bilgi mani.com.tr'de. Migros hepimize iyi
2: gelecek. Babalar gününe özel büyük fırsat Hatemoğlu'nda. İki takım elbise veya smokin alışverişinde tüm indirimlere ek 2000 TL indirim sizi bekliyor. Aşkı
3: kalbimin. Babalar günümüz kutlu olsun. Hatemoğlu, babadan oğla.
1: Kırmızı etlerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 20-21 Haziran tarihlerinde dana etleri, kuzu etleri, sakatatlar ve uzman kasap paket et ürünlerinde %15 indirim Migros bazıları ve Migros uygulamasında. Migros hepimize iyi
0: gelecek. Reklam.
4: Radyo 7. Murat Çetin'le Kum Saati başlıyor.

Hayat bazen gerçekten deniz gibi bir gün sakin, bir gün fırtınanın ortasında ne kadar güçlü görünürsek görünelim, insanın içinde yorulan bir tarafı illaki oluyor. Ve bazı geceler kendini akışa bırakmaktan başka çaresi de kalmıyor insanın. Hoş geldik, Radyo 7'deyiz. Murat Çetin'le Kum Saati başladı. Hepimize mutlu, huzurlu, keyif dolu bir akşam diliyorum. Hoş geldik.

İnsan bazen sadece biraz huzur istiyor, öyle değil mi? Çok şey değil. İçimizi yormayan bir hayat, yarım bırakmayan insanlar. Çünkü bazı kalpler sürekli savaşmaktan gerçekten çok yoruluyor.

Bence bazen insana iyi geliyor, kimsenin görmediği yerde daha rahat düşünüyor insan. Bir pencere, bir şarkı, bir de susmayan duygular, öyle değil mi? Ve bazı geceler insanı kendine yakınlaştırıyor. İbrahim Tatlıses bizlerle birlikte günün şu vaktinde, yollarda seyir halinde olan tüm dinleyenlerimize hayırlı yolculuklar. Bu güzel şarkı da sizlere armağan olsun.

Kalbinde özel bir yer açanlar var mı? İlla ki vardır. Bir kişiye gönlünde büyütenler var mı? Onlar da vardır. Derinden sevenler, onlar da vardır. O zaman bu güzel eseri onlara armağan edelim.

0: Çetin'le Kum Saati devam edecek.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Amerikan doları 46,47, avro 53,35, gram altın 6205, çeyrek altın 10.215 lira. Brent petrol 81 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi haftayı 14.734 puandan kapattı.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce Halk, sonra banka, yüz Halkbank. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
2: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınıza ekleyin. Bursa İnegöl Bozüyük yolunun 13-15. kilometreleri, Ankara Konya yolunun 56-59. kilometreleri, Nurdağ Gaziantep yolunun 33-37. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar. Ekspertizse
1: Dynobil'e. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
3: Reklam. Migros'tan temel gıda ürünlerinde Hodri Meydan 18 Haziran 8 Temmuz tarihleri arasında salçadan pirince, ayçiçek yağından una kaçırılmayacak ürünler Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros, hepimize iyi
4: gelecek. Reklam.
0: Radyo 7. Murat Çetin'le Kum Saati devam ediyor.
1: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

0: İnsan bazı anıları silemiyor. Bir şarkı yetiyor, bir cümle yetiyor ve her şey yeniden canlanıyor. Çünkü kalp bazı hikayeleri ne yazık ki tam kapatmıyor. Radyo 7'deyiz. Murat Çetin'le Kum Saati sizlere eşlik etmeye devam ediyor. Bu güzel eseri de günün şu vaktinde çalışan tüm dinleyenlerimize armağan edelim.
1: Burası Radyo 7. Hayata müzik katın.

İlindiyken değer bilmeyenler avuçları boş kalınca asla ve asla ağlamamalı. Evet, şöyle uzaklara uzanalım. Hasret, özlem çekenlere armağan edelim bu güzel eseri.

Gerçek sevgi biraz da budur aslında. Rahmetli Müslüm Gürses'in anlattığı gibi, kendin eksilsen bile onun iyi olmasını istemek. Çünkü bazı insanlar severken hesap yapmıyor ve en temiz duygular en sessiz yaşanıyor.

İnsan bazen tamamen silinmekten korkuyor, birinin aklında kalmak istiyor, bir şarkıda, bir sokakta, bir anıda. Çünkü unutulmak yok olmak gibi geliyor hepimize.

Hayat herkesi yoruyor ama bazı insanlar yine de ayağa kalkıyor. Çünkü düşe kalka da olsa devam etmemiz gerekiyor. Ve bazen insanı ayakta tutan şey sadece içimizdeki inat oluyor.

0: İnsan bazı insanlara git diyemiyor. Çünkü biliyor giderse eksilecek bir şeyler ve bazı ayrılıklar daha yaşanmadan ne yazık ki can yakıyor. Radyo 7'deyiz. Murat Çetin'le Kum Saati bu güzel akşamda sizlere eşlik etmeye devam ediyor sevgili dinleyenler. Sağlığınız, sıhhatiniz, keyfiniz inşallah yerindedir.
1: Burası Radyo 7. Hayata müzik katın.

Bazı kırgınlıklar bağırmıyor, öyle değil mi? İnsan sadece susuyor. Çünkü canınızı acıtan kişiye bazen hep soramıyorsunuz. Ve sessizlik en ağır cümleye dönüşüyor ne yazık ki.

İnsan bazen her şeyi tek başına taşıyamıyor. Güçlü görünmek yoruyor, herkese yetmeye çalışmak yoruyor ve bazı geceler insan sadece dinlenmek istiyor.

aşka hayal kuramayanlar, tek bir duyguda yaşayanlar. Şimdiki çalacağımız şarkı kalbi tek yere ait olanlara armağan olsun. Kalbinize ve kalbinizin içindekine sahip çıkın, olur mu?

0: Amerikan doları 46,47, avro 53,35, gram altın 6205, çeyrek altın 10.215 lira. Brent petrol 81 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi haftayı 14.734 puandan kapattı.
1: Halk Bank'ın katkılarıyla.
2: Önce Halk, sonra bankayız.
3: Reklam. Kırmızı etlerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 20-21 Haziran tarihlerinde dana etleri, kuzu etleri, sakatatlar ve uzman kasap paket et ürünlerinde %15 indirim Migros bazıları ve Migros uygulamasında.
2: Migros, hepimize iyi gelecek.
4: Reklam.
2: Radyo 7.

0: İnsan bir yerde anlaşılmak istiyor, eksiklikleriyle, yaralarıyla, gerçek haliyle. Çünkü sevgi dediğimiz şey kusurluluğu değil, olduğu gibi kabul etmektir.
1: Burası Radyo 7. Hayata müzik kadar.

0: Bazı gözyaşları görünmüyor. İnsan dışarıdan sakin duruyor ama içinde fırtına kopuyor. Ve bazen en büyük acılar ne yazık ki sessiz yaşanıyor.
1: Gizli akar bilinmez yare kavuşma.
0: Radyo 7'deyiz. Murat Çetin'le Kum Saati hafta içi her akşam saat 20'de, hafta sonu da 17'de sizlerle birlikte. Güzel bir eser. Gurbette olup da bizleri dinleyen tüm gurbetçilerimiz, bu güzel eseri sizlere armağan edelim.

0: kana.
1: Rabbim hepimizin yüzünü güldürsün, öyle değil mi? O kadar çok ihtiyacımız var ki, derdi, kederi, sorunu, problemi olanlar var. Rabbim bizim de yüzümüzü güldür diyenler var. Rabbim hepimizin dualarını kabul eylesin.

programın daha sonuna geldik. Allah nasip kısmet ederse yarın yine aynı saatte Radyo 7'de Murat Çetin'le Kum Saati huzurlarınızda olacak. Rabbim mutluluğunuzu ve huzurunuzu hiçbir zaman eksiltmesin. Hoşçakalın.

Bugün hiç tadım tuzum yok. Üstelik çok uyusuzum. Tedirginim, huzursuzum. Yanımda sen olmayınca tedirginim, huzursuzum. Yanımda sen olmayınca

0: Radyo 7 Haber.
1: İran, ABD'nin taahhütlerine uymaması ve İsrail'in Lübnan saldırılarını sürdürmesi gerekçesiyle stratejik Hürmüz Boğazı'nı gemi trafiğine resmen kapattığını duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Romanya Cumhurbaşkanı Dan'la ikili bir görüşme gerçekleştirdi. Zirvede Türkiye-Romanya ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. İsrail'de Kongo'dan 4 gün önce dönen bir kişi ölümcül Ebola virüsü şüphesiyle karantinaya alındı. Yetkililer salgın riskine karşı hastayı yüksek güvenlikli odada müşahedeye aldı. Tarım ve Orman Bakanlığı ciddi zehirlenmelere yol açabilen orman gülü içerikli gıda ve takviye ürünlerine karşı tüketicilere yönelik acil uyarı yayımladı. Ordu'da olumsuz hava şartları ve tehlikeli dalga boyu nedeniyle can güvenliğini korumak amacıyla bugün ve yarın il genelinde denize girmek tamamen yasaklandı. 2026 Dünya Kupası'nda mücadele eden amilli futbol takımımız son 32 turu maçında Paraguay'a 1-0 mağlup olarak turnuvaya ve hayallerine veda etti.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
1: Otopratik. Yurdumuz genelinde yaz havası hakim. Yarın Marmara, Ege ve İç Anadolu az bulutlu ve güneşli bir gün geçirecek. Akdeniz'de sıcaklıklar yüksek seyredecek. Karadeniz kıyılarıyla Doğu Anadolu'nun kuzeyinde ise yer yer hafif sağanak geçişleri olacak. Yarın Ankara 26, İstanbul 28, İzmir ve Antalya 33, Samsun 27, Yozgat 22, Kars 26, Şanlıurfa 37 derece olacak.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
3: Otopratik, Otopratik.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
1: Amerikan doları 46,47, avro 53,35, gram altın 6205, çeyrek altın 10.215 lira. Brent petrol 81 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi haftayı 14.734 puandan kapattı.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Önce

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Bakan Şimşek, Dünya Bankası'ndan sağlanan 400 milyon avroluk uzun vadeli finansmanla yenilenebilir enerji yatırımlarını desteklediklerini ve enerjide dönüşümü hızlandırdıklarını açıkladı. ABD-İran mutabakatı ve düşen petrol fiyatlarıyla geçen haftayı pozitif kapatan küresel piyasalar, yeni haftada ABD büyüme ve çekirdek kişisel tüketim harcamaları verilerine odaklandı. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Temsilci Yardımcısı Ayşegül Selışık, agroekolojik uygulamalar sayesinde Bolu'da buğday veriminin dekar başına 250 kilogramdan 550 kilograma yükseldiğini bildirdi.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce...

0: benim hayatım.
1: Burası Radyo 7. Şimdi sıradaki şarkı senin için.

Türkiye'nin radyosu Radyo 7'den herkese merhabalar, hayırlı akşamlar efendim. Hayırlı hafta sonları diliyorum. Mehmet Zeyt Yıldız ben, nasip olursa bugün yine saat 22'ye kadar Erenler Turizm'in katkılarıyla sizlerle birlikte olacağım. Önce radyo başına, sonra programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

yokluğun. Efendim nasılsınız görüşmeyeli? İnşallah iyisinizdir, inşallah her şey yolundadır. Yokluğun. İnşallah her şey olmasını istediğiniz gibidir. Yokluğun. Ya da hayatınızda olup bitenlere gönlünüz razı bir şekilde bize kulak veriyorsunuzdur efendim. Saat 22'ye kadar çay kahve eşliğinde, şarkılar, şiirler eşliğinde hasbihal edeceğiz, muhabbet edeceğiz. Bir kez daha sesimin ulaştığı her yere, herkese canı gönülden bir merhaba.

Radyo 7 dinlemek çok kolay. Bizi radyo7.com'dan, Radyo 7 akıllı telefon uygulamasından, YouTube, Radyo 7 sayfasından, TürkSat'tan ve Digiturk 413. kanaldan, ayrıca Türkiye'nin dört bir yanındaki karasal frekanslarımızdan dinleyebilirsiniz. Radyo 7 her an, her yerde, kesintisiz olarak seninle. Erenler Turizm.

Yıldız ve Radyo 7 Instagram hesaplarından bir paylaşım yapıldı. O paylaşımın altına yorum ekleyerek bize ulaşabilirsiniz. Sohbetimize, muhabbetimize ortak olabilirsiniz kıymetli dostlar. Bizi dinleyen ve müsait olan bütün dinleyicilerimden bir merhaba da olsa bir yorum istiyorum. Mehmet Zeyd Instagram ve Radyo 7 Instagram hesaplarından. Mehmet Zeyd, Zeyd'i kodlayayım, Zonguldak, Elazığ, Yozgat, Diyarbakır. Baş harfleriyle yazılıyor Zeyd. Arada i yok. Yanlış yazan dinleyicilerimiz için tekrar hatırlatmış olayım ama yine de bulamazsanız Radyo 7'nin Instagram hesabının son paylaşımında ortaklı paylaşımdır. Oradan da hesabıma ulaşabilirsiniz efendim. Bekliyorum. Tekrar safalar getirdiniz.

su olsam sensiz akmam, akmak istemiyorum dediğiniz her kim varsa yanı başınızdan, yanınızdan, yörenizden, bir nefes uzağınızdan, uzağınızda olmasın öyle diyeyim, her daim gönül gönüle, diz dize, dip dibe olmanızı Cenab-ı Allah'tan niyaz ederim. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir dostlar. Bir hafta aranın ardından tekrar birlikteyiz. Çayımız, kahvemiz elimizde, türkümüz dilimizde, sevdamız gönlümüzde. Anlatacaklarımız var, paylaşacaklarımız var, söyleyecek sözlerimiz var. Hayata dair, insana dair, iyi olan, iyi bildiğimiz, iyi olduğuna inandığımız her ne varsa paylaşma gayretinde olacağımız bir programda daha birlikteyiz. Yorumlarınız gelmeye başladı. İlerleyen dakikalarda bakacağız. Bakalım bugün heybemizde ne olacak? Bakalım bugün zuhurat neyi işaret edecek? Bakalım bugün nasibimizde ne var? Razı olmadığı bir cümleyi, bir kelimeyi dilimize, dilinize vermesin Rabbim. Amin.

0: reklamlardan sonra sizlerle. Erenler Turizm.
1: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
2: Ekspertizse Dynobil'e.
3: Sayın yolcular, lütfen notlarınızı ekleyin. Aydın Denizli Otoyolu'nun 1/3. kilometreleri, Aksaray Nevşehir yolunun 0/31. kilometreleri, Nevşehir Kayseri yolunun 64-67. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar.
2: Ekspertizse Dynobil'e.
1: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.

Efendim, hayırlı akşamlar diyen, hayırlı yayınlar diyen dinleyicilerimiz var. Çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Selam veren dinleyicilerimin selamını cümleten almış oldum ve aleyküm selam. Teşekkür ediyorum efendim. Piknik yapanlar var, evlerinde dinleyenler var. Araçlarında yolculuk yaparken dinleyenler var. Sınır ötesinde Avrupa'dan ve daha birçok ülkeden dinleyip bize yazan dinleyicilerimiz var. Her birinize hayırlı akşamlar diliyorum. Keyifli bir program olur inşallah. Karşılıklı hasbihal edeceğimiz, fayda göreceğimiz bir program olur. Tekstilde çalışıyorum. Bursa'dan selam Mehmet abi. Tüm çalışanlara kolaylıklar versin. Seni canı gönülle dinliyorum demiş. Güzel bir şiir istiyoruz. Hayırlı yayınlar. Teşekkür ederim. Tabii bugün şiirler de okuyacağız programımızda. İlerleyen dakikalarda saat 21'den sonra şiirlere de geçeceğiz efendim. Onun da haberini vermiş olayım. Son zamanlarda çok az şiir okuduk programda ama bugün birazcık daha şiire doyacağız gibi.

0: Antalya'dan güzel bir yaz akşamından ben Esin Kızılçelik, eşim Vehbi Can Çelik ve köpeğimiz Masal'la çardak altında sizinle keyif yapıyoruz. Teşekkürler demiş, sıradaki şarkıları istemişler. Bizden de size armağan olsun, teşekkür ediyorum. Evet, Adıyaman'dan geldi bir selam. Uğur Yıldırım, herkese iyi akşamlar diliyorum. Sıradaki bütün şarkıları kardeşlerim Ahmet Yılmaz ve Mehmet Aydın'a gönderiyorum demiş. Eyvallah. Bu arada efendim, sizden her program istediğimiz gibi veciz, güzel, karanlıkta kaldığımızda yolumuzu aydınlatan, adeta böyle yüreğimize tokat gibi çarpıp hatta bizi kendimize getirecek olan gönül ustalarının dilinden, gönlünden dökülmüş olan o sözleri, beyit olabilir, kelamı kibar olabilir, bir dörtlük olabilir, menkıbe olabilir, her şey olabilir. Ya da kendi karaladığınız hayat tecrübelerinizden damıttığınız sözleriniz, karaladığınız sözleriniz olabilir. Onları da bize gönderin. Size iyi geldiği gibi bir başka dinleyicimizin gönlüne de şifa olabilir. Her zaman dediğimiz gibi. Efendim, radyo programımızı hem dinleyip hem izlemek isteyenler de TikTok, Mehmet Zeyt Yıldız TikTok hesabından da dinleyebilirler, izleyebilirler canlı bir şekilde an itibariyle.
1: Bu gece

Ayten Hanım güzel şeyler yazmış hakkımızda. Çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Bereketi, seveni, dinleyeni, anlayanı çok olan keyif dolu yayınların olsun demiş. Teşekkür ederim. İnsanın içinde kimseye gösteremediği, iyileştiremediği, sessize aldığı acıları, kırgınlıkları var. Siz radyo ekibi olarak şiirlerle, dualarla yol gösteren sohbetlerinizle, estağfurullah, bir nebze de olsa rahatlatıyorsunuz insanları demiş. Teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İnşallah öyledir. İnşallah Rabbim hem kendimize faydamızın olmasını hem insanlara faydamızın olmasını nasip eylesin. Hakkımızda söylemiş olduğunuz güzel sözleri amin diyorum, dua kabul edip teşekkür ederim. Kader sana yakışanı değil, sana yazılanı yaşatır demiş. Kader sana yakışanı değil, yazılanı yaşatır. Hayırlı yayınlar demiş Sevile Hanım. Eyvallah. Konser alanından bizi dinliyormuş Hayal Hanım. Kimin konseri acaba? Hayırlı akşamlar diliyorum size de. Sağ olun, var olun. Bandırmadan Nuriye Altınkaya ve aleykümselam. Fransa'dan Emine Hanım. Yoldayım, Radyo 7 dinliyorum demiş. Bütün yolda olanlara da hayırlı yolculuklar diliyoruz efendim. Radyo 7 dinlemeye devam ediniz. Yollarda bizi dinleyen dinleyicilerimize de şöyle güzel bir türkü çalalım. Ne dersiniz?

Hayatta en pahalı şey tecrübedir. Çünkü kazanmak için kaybetmek gerekir. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Huzur veren iki saate merhaba. Dünyanın ortasından kalbi muhabbetle demiş Hatice Hanım. Teşekkür ederim. Selam olsun size de. En pahalı şey tecrübe midir? Evet, doğrudur. Ama şöyle bir durum var. Yani insanın zaman içinde yaşayarak tecrübe ettikleri vardır. Ve hayat içerisinde aynı şekilde sizin gibi daha önce bizim geçeceğimiz yollardan geçen, hem de defalarca geçen, türlü çukurlara, kuyulara düşen ve oradan edindiği tecrübeleri bizlerle paylaşan değerli insanlar vardır. Onların sözlerine kulak kabartırsak aslında o hataları yapmayız. Yani başkasının yaşayıp da bize aktardığı bir takım tecrübeleri baştan yaşayarak, o çukurlara düşerek yapmak da ahmaklıktır der büyükler. Dolayısıyla biraz da söz dinlemek lazım. İnsanoğlu özellikle son zamanlarda böyle nasihatten biraz sıkılmış durumda galiba, değil mi? Ama tabii nasihat eden önemli burada. Yani nasihat edenin nasihati tesir etmesi için o kişinin onun bedelini, o nasihatin, o sözün bedelini ödemiş olması icap ediyor. Böyle bir durum var. Yani her söz de aynı etkiyi, aynı tesiri yapmıyor insanda. Hiç damdan düşenle düşmeyen bir olur mu? Değil mi Nasrettin Hoca'nın dediği gibi? Damdan düşen var mı aranızda demiş de düştüğü zaman. Yok hocam demişler. Getirin ancak beni o anlar, siz anlayamazsınız demiş.

bu dünyadaki ayrılıklar onlar da can yakıyor tabii ki. Zordur, hasret çekmek zordur, ancak çeken bilir. Ama ya şöyle bir düşündüğümüzde aslında hani ebedi alem diye bir alem var ya bizi bekleyen. Allah orada ayrılık vermesin. Ya dünya ayrılığı ne ki? Yani şurada kaç yıl ömrümüz var değil mi? Yani 10 yıl, 20 yıl, 30 yıl, 40, 50 yıl, 60 yıl. İşte su gibi gelip geçiveriyor. Dünyadaki ayrılık geçici ama oradaki ayrılık. Allah dünyada da ahirette de ayrılık vermesin. Dünyadakini çekiyoruz, ahiretteki ebedi. Allah muhafaza etsin.

0: Efendim şöyle bir bakalım Instagram'dan gelen yorumlarınıza bir göz atalım. Mehmet Zeyt Yıldız ve Radyo 7 Instagram hesaplarından bize ulaşabilirsiniz. Son paylaşımın altına alıyoruz yorumları, bilginiz ola kıymetli dostlar. Şöyle bir bakalım. Evet. Bursa'dan gelmiş selam, Adıyaman'dan var, eyvallah, teşekkür ediyorum. Baharı yaz uğruna tükettik, aşırı naz uğruna ve papatyaları seviyor sevmiyor uğruna. Derken ömrü tükettik bir hiç uğruna. Hayırlı akşamlar, Ankara'dan Hilal Hanım göndermiş. Kaybettirmesin Allah bir hiç uğruna. Amin. Aşk derdiyle hoşem el çek ilacımdan tabip. Kılma derman kim helakim zehri dermandadır demiş Fuzuli. Aşk derdiyle hoşnudum demiş yani doktor bey. Bana ilaç verme, benim helak olmam senin derman olsun diye vereceğin zehirdedir demiş. İşte bir derdim var bin dermanı değişmemin, şerhi olsa gerek bu. Yani değil mi? Sanki öyle. Öyle ya, bir derdim var bin dermanı değişmem demişler aşıklar. Nasıl bir dert ki o? Bin tane dermana değişilmiyor.
1: Mehmet Zeyt Yıldız sizlerle.

0: Yani teknolojinin geldiği noktaya bakın. Yani bir sanatçı ki Mustafa Ceceli son yıllarda böyle hep yaptığı düetleriyle ön plandaydı biliyorsunuz. Düet yapmayı çok seven bir sanatçımız ve yapay zekayla da düet yaptı mı? Yaptı vallahi. Eyvallah. Teknoloji artık oralara kadar geldi. Ya sosyal medyada özellikle bu hani her imkandan, her teknolojik gelişmeden tabii ki bir fayda varsa bunu kullanacağız ama o kadar böyle gereksiz, o kadar saçma sapan, hani üzerine bir de çalışılmış, emek harcanmış ama bir işe yaramayan bir sürü video çıkıyor karşıma. Ne yazık ki bu videoları ben sevemiyorum ve bıkmış haldeyim yani. Hani öyle bir şey var ki mesela bir kaza videosu yayınlanıyor, gerçek zannediyorsunuz, Allah Allah falan, böyle araştırıyorsunuz bu nerede olmuş falan, altından yapay zeka şeyi çıkınca yani gerçek olmadığına şükretmekle birlikte kandırılmış olmanın verdiği de o buruk bir, nasıl derler, moral bozukluğu olmuyor değil, hakikaten gına geldi. Ama herhalde yavaş yavaş bıkarız. Yani ilk bir şey çıktığı zaman çok fazla tüketiliyor bizde. Ama bir de şu var. Gerçek insanların yüzleri ve sesleri kullanılarak yapay zekada onların rızası olmadan bir şey yapmak, yapıyor olmak da ciddi bir kul hakkıdır. Bunu da burada ifade etmek isterim. Bilmiyorum, siz sever misiniz bu tür içerikleri? Yapay zekayla oluşturulan videoları çok takip edip sever misiniz ya da siz de ben gibi mi düşünüyorsunuz?
1: Şu anda Radyo 7'de Mehmet Zeyt Yıldız'ı dinliyorsunuz.

0: Dünya imtihan dünyası, neden böyle diye moralini bozma. Hicret biter, Bedir gelir, Uhud geçer, Hendek başlar. Çünkü davası olanın derdi bitmez ve selam demiş Sevilay Hanım. O kadar doğru ki. Yani biz insanoğlu olarak aslında böyle dertsiz, sıkıntısız bir hayat mı hayal ediyoruz? Evet, galiba ona uğraşıyoruz ama başaramayacağız bunu. Bu dünyanın imtihanı bitmez. Biri başlar, biri biter, diğeri başlar, biri biter, diğeri başlar. Bu dünyada olma gayremiz zaten odur. Yaratılma amacımız odur. Her zaman diyorum, daimi bir mutluluk, sürekli bir mutluluk hali yoktur. Olsa da galiba kıymetsiz olurdu. Kıymetini bilmezdik mutlu olduğumuz o kısa anların. O yüzden hayatımızı içerisindeki o kısa mutlulukların kıymetini bilip tadını çıkarmak icap eder diye düşünüyorum. Ama daimi kalp huzuru var mıdır? Elbet vardır. O da biraz teslimiyetten geçer der büyükler. Ne kadar teslim olursan, ne kadar gönlünü, kalbini selim tutarsan, o kadar kalp gönül huzurun olur derler. Oluruz inşallah biz de o büyükler gibi inşallah. Onlar gibi olamazsak da hiç olmazsa bu yolda adım atmak nasip olsun. Amin.
1: Mehmet Zeyd Yıldız sizlerle.

Radyo 7 dinlemek çok kolay. Bizi radyo7.com'dan, Radyo 7 akıllı telefon uygulamasından, YouTube, Radyo 7 sayfasından, TürkSat'tan ve Digiturk 413. kanaldan, ayrıca Türkiye'nin dört bir yanındaki karasal frekanslarımızdan dinleyebilirsiniz. Radyo 7 her an, her yerde, kesintisiz olarak seninle. Erenler

0: Matemim, güldüğümü gösteren tek resim sende kalmış. Akların kaybolduğu, rengin ahenk bulduğu, toprağın kadehine ab-ı hayat olduğu, bir gül için bülbülün saçlarını yolduğu, aşkın harman olduğu o mevsim sende kalmış. Nerede o çocuksu o şımarık hallerim, saçlarına hasreti tanımayan ellerim, rengarenk rüyalarım, toz pembe hayallerim, tekmil neşem, sevincim, hevesim sende kalmış. Dostlar da yok, muhabbeti kestiler, lüzum da yok. Zaten senden ziyade sohbetim sözüm de yok. Sen dönmeden kimseye bakacak yüzüm de yok. Aynalarda kendimi göresim sende kalmış. Sende kalmış umudum, saadet çağım sende. Sende kalmış huzurum, tüten ocağım sende. Sende hayat kaynağım, duygu menbaım sende. Can diyorum sana, can kafesim sende kalmış. Allah'ım düşmanımı düşürmesin bu zaafa. Sanki her noksanımı mecburum itirafa. Hangi şarkıya girsem notalar do, re, mi, fa. Sol diyorum sana sol, la sesim sende kalmış. Gel Allah'a borcunu teslim etsin bu yürek. Gel ki enkazımı kapatsın kazma kürek. Kelime-i şehadet getirmem için gerek. Son diyorum sana son, son nefesim sende kalmış.
1: Burası Radyo 7.
2: Şu anda Radyo 7'de Mehmet Zeytin'i dinliyorsunuz.

canım çok sıkılıyor. Bana bir şeyler anlat anlat, içim içimden geçiyor.

Hadi bir şeyler söyle, çocuk gözlerim dolsun. İçinden git diyorsun, duyuyorum gülüm, gideceğim son olsun.

Türkiye'nin radyosu Radyo 7'de devam ediyoruz kıymetli dostlar. Mehmet Zeyt Yıldız ben, her cumartesi pazar 20-22 saatleri arasında sizlerle birlikteyim. Aramıza yeni katılanlar varsa, yani Radyo 7'nin müdavimi olabilirsiniz ama hafta sonu dinlememişsinizdir, bu saatlerde açmamışsınızdır. İlk defa tevafuk ediyor olabiliriz, o yüzden kendimi arada böyle tanıtma ihtiyacı hissediyorum. Yaklaşık 12-13 yıldır bu saatlerde Radyo 7'deyim hafta sonları. Evet, şöyle gelen yorumlarınız var, onlara da şöyle bir bakayım. Evet, Ankara'dan selamlar, teşekkürler. Kemalpaşa'dan Burhan, var olasın, işin gücün rast gelsin demiş cümlemizin, çok teşekkür ederim. Adana'dan dinliyorum, yollarda olan ve seven herkese gelsin lütfen demiş. Şarkılar baş üstüne. Evet. Elazığ'dan Firdevs Hanım, şöyle bir cümle kurmak istiyorum demiş. Ne kadar iyi olursanız o kadar yıpranıyorsunuz. Sizi iyi insan olmaktan bezdiriyorlar demiş. İşte bu da imtihan tarafı. Yani var mı öyle, hani sadece iyi insan olalım, tamam. Ama o iyi insan olmanın karşılığı, bir bedelin ödenmesi lazım. Çünkü mükafatı çok fazla. Değil mi? Ve hani seven de, sevgi de öyledir. İmtihana açık olmaktır aslında baktığınızda. Güneşi beklerken gölgeye aşık olduk. Şimdi aydınlık bile karanlık gelir. Gönül kör oldu demiş. Efendim, bütün tır kaptanlarımıza, uzun yol şoförlerimize gelsin şarkılar demiş. Mehmet Bozkurt, selam olsun. Bütün kaptanlara, şu anda yollarda olan, bize kulak veren, gözü yolda, kulağı bizde olan bütün güzel insanlara sıradaki türküyü armağan ediyorum.

Antalya'dan dinleyen erkek arkadaşım Alaaddin Yüksel, ona bir şarkı armağan etmek istiyorum, onu çok özledim demiş. Eyvallah, bizden bütün şarkılar size armağan olsun, tez vakitte Rabbim sizi kavuştursun. Bütün hasret çekenlere, bütün ayrı olanlara, mecburi ayrılık durumunda olanlara. Ayrılık aslında biraz görecelidir. Yani mesafe dediğimiz şey vardır dünyada, ama birbirini gerçekten seven, birbiri için yüreklere atan insanlar için aslında ayrılık diye bir şey söz konusu değildir. Sadece biraz mesafe vardır. Biraz kilometre farkı vardır arada, ama bilirsin ki onun gönlündesindir, onun duasındasındır. Şöyle gözünü kapatıverdiğinde onun yanı başında, dizi dibinde oluverirsin. Bu durumda ayrılık söz konusu değildir. Birazcık mesafedir. O mesafeler de tez vakitte kapanır inşallah. Yeter ki insan sevsin, sevilsin. Ama o sevip sevilme Allah için olsun. Amin. Çünkü sevgiyi, bir yaradılanı yaradanla arana perde yaptığın vakit onunla imtihan olman kaçınılmazdır. Bu hep bu tecrübeyle sabittir. Hep bunu böyle söylemişler büyükler de. Efendim, Erenler Turizm'e katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Erenler Turizm'in sosyal medya hesabını, Instagram hesabı hikayemde de postta da etiketli var. Oradan Erenler Turizm'i takip ederseniz önümüzdeki günlerde bir umre çekilişi yapılacak. Belki de o umre size çıkar. Nasibinizde vardır belki. Belki davet edilmişsinizdir. Ne bileyim. Buyurun Erenler Turizm'in hesabını takip edin. 25 Temmuz'da bir umre seyahati olacak. Bunu da buradan duyurmuş olayım. Detaylarını yarın aktaracağım inşallah. Olur mu? Ölmez sağ kalırsam, yaradan nefes verirse, bu dilden, bu mikrofon yoluyla sizlere dökülecek selam ve kelam varsa hala, Mehmet Zeyd Yıldız ben. İnşallah bir sonraki programda, yani yarın akşam saat 20'de buluşmak ümidiyle Allah'a emanet ediyorum sizi. TikTok'tan biraz daha devam edeceğiz. Müsait olanları da oraya bekliyorum. Hayırlı akşamlar, hoşça kalın.

haydi keşke söküp atabilsem seni kalbimden. Kalmak zor olsa da gidemem asla.